ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd an ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan

görmek, konuşmak, onu yakinen tanımak istiyorlardı. Alemlere rahmet olanın ikliminde bulunmak istiyorlardı. Bir heyet geliyordu. Peygamber Efendimizin çocukluk yıllarını geçirdiği Sa'd bin Bekir kabilesinin heyeti geliyordu. Heyetin başkanı Dımam bin Salebe'ydi. Sözünü sakınmayan, yanlışları eleştirmekten çekinmeyen, nezaket kurallarına da pek dikkat etmeyen biriydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Dımam bin Salebe geliyor ve hemen söze giriyordu. Muttalib'in torunu hanginiz diyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Muttalib'in torunu benim buyurdu. Dımam sen şu kendisinden bahsedilen Muhammed misin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ben o kimseyim buyurdular. Daha sonra Dımam Muhammed beni iyi dinle. Sana bazı şeyler soracağım. Fakat ben sözünü esirgemeyen, düşüncesini olduğu gibi ifade eden birisiyim. Umarım bu özelliğim nedeniyle kırılmaz ve kızmazsın. Peygamber Efendimiz, sen sorunu sor, kırılmam ve kızmam buyurdular. Dımam, Allah için doğru söyle, sen gerçekten bir peygamber misin? Gerçekten Allah seni seçip insanlara gönderdi mi? Peygamber Efendimiz, evet, ben bir peygamberim. Allah beni seçti ve insanlara gönderdi. Dımam, Allah için doğru söyle. Kendisine ibadet etmemizi, hiçbir şeyi kendisine ortak koşmamamızı, atalarımızın taptığı putları terk etmemizi Allah mı emretti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, bu dediklerinin hepsini Allah emretti. Dımam bin Salebe'nin soruları açık ve berraktı. Bir bakıma dobra dobur sorulardı. Dımam sorularını sormadan önce kendi özelliğini vurguluyordu. Efendimizin kırılmamasını, kızmamasını özellikle talep ediyordu. Dımam haliyle Peygamber Efendimiz'i herhangi bir lider sanıyordu. Dünyevi kaygılar olan bir lider olarak düşünüyordu. Haliyle dobra dobra konuşmalardan rahatsız olabilirdi gibi düşünmekten kendini alamıyordu. Dımam alemlere rahmet olanı zamanla daha iyi anlayacaktı. Onun biricik derdi kulunu Rabbine yönlendirmekti. Yaratanını, yaşatanını bilmesiydi. Dımam soruyordu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o doyumsuz tebessümüyle bir bir iştenlikle cevaplıyordu. Bu konuşma sürecinde Dımam Peygamber Efendimiz'i dikkatle izliyordu. Onun iştenliğini, onun sadeliğini, onun tabiiliğini hayranlıkla izliyordu. Onda bir saltanat hali görmüyordu. Dünyevi hesaplar hissetmiyordu. Onun son derece sade bir halin ve hayatın içinde olduğunu görüyordu. Dımam bin Salebe bu konuşmadan ve izlenimlerinden sonra ey Muhammed, ben şahitlik ederim ki sen gerçekten bir peygambersin. Bunda kuşku yok. Sana inanıyor ve güveniyorum. Allah'tan başka ilah olmadığını, senin de Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ediyorum. Ben Allah'ın emirlerini yerine getireceğim. Yasak ettiklerinden kaçınacağım. Yapacağım budur. Ne daha az, ne daha fazla yaparım diyor ve ayrılıyordu. O giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğini yaparsa cenneti hak eder buyuruyordu. Sakif kabilesinden bir heyet Medine'ye geliyordu. Niyetleri Müslüman olmak değildi. Bazı sorunları vardı. O sorunların çözümünü talep edeceklerdi. Sorunlarının başında çevrelerindeki kabilelerin hepsi Müslüman olmuştu. Yer yer o Müslümanlarla sorun yaşıyorlardı. Öncelikle bu sorunun çözümünü isteyeceklerdi. Medine-i Münevvere'ye geldiler ve Mescid-i Nebevi'ye girdiler. Efendimizin şerefli arkadaşları müşriklerin mescide girişinden rahatsız oldular ve "Ya Resulallah, onlar müşrik, mescide girdiler." dediler.

Resul-i Ekrem Efendimiz, bırakın girsinler, müşrikler nedeniyle toprak kirlenmez buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz Sakif heyetini dinledi, onlarla sohbet etti. Onlara izzet ikramda bulundu. Daha sonra Hazreti Muğire bin Şube'den Sakiflilerin Kur'an-ı Kerim dinleyebileceği bir yer belirlemesini istedi. Hemen mescidin kenarına 3 çadır kuruldu, misafirler oraya yerleştirildiler. Onlar hem Kur'an-ı Kerim dinleme hem de namaz kılan müminleri izleme imkanını elde etmiş oldular. Ayrıca her gün yatsı namazından sonra Resulullah onlarla beraber oturuyor ve sohbet ediyordu. Özellikle Peygamber Efendimizin sabah namazları her insanı ciddi boyutlarda etkileyen bir atmosferdi. Ayetler kainatın akışını dillendiriyordu. Yeryüzünü, gökyüzünü anlatıyordu. İnsanı, toplumu, bu dünyayı, öbür dünyayı anlatıyordu. Varlıklar alemini evirip çeviren, var eden, varlıklarını devam ettiren Rahman-ı Rahim anlatıyordu. Ayetler alemlere rahmet olanın telaffuzunda canlanıyordu. Ayetleri tane tane okuyordu. Sesinin rengi anlamlara göre şekil alıyordu. Sakifliler hayatları boyunca böyle bir güzelliğe tanık olmamışlardı. Anlamlar o muhteşem okuyuşla kalplere olduğu gibi akıyordu. Anlamlar ve ses insanoğlunun en etkilendiği unsurlardı. Muhteşem anlamlar alabildiğine latif bir sesle kalplere iniyordu. Sakifliler Kur'an-ı Kerim'i dinlerken kendilerini anlamların ikliminde buluyorlardı. Kalplerinde derin ürpertiler yaşıyorlardı. Namaz bir başka güzellikti. Müminler, melekler misali saf saf halinde namaz kılışları, Rahman-ı Rahim'i çağrıştıran etkin bir tabloydu. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetleri Sakiflilerin gönüllerini kıvama getiriyordu. Artık Sakifliler Medine'ye geldikleri gün gibi değillerdi. Deruni dünyalarında derinden bir dönüşüm içindeydiler. Sakiflilerin düşünce dünyalarında İslam'a yöneliş belirginleşiyordu. Peygamber Efendimiz'e bu duyuş ve düşüncelerini dile getirdiler ama birkaç şart ileri sürüyorlardı. Öncelikli şart, Sakifliler derin bir putperestlik inancına sahiptiler. Lat ismindeki büyük putlarına bağlılıklarını hemen silemeyeceklerdi. Belli bir sürenin daha verilmesini, Lat putunun yine belli bir zaman sonra imha edilmesini talep ediyorlardı.

0: Peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin temel çizgisi tevhiddi. Allah'a ortak koşma şeklinde olan düşüncenin temelsizliğini insanlara öğretmekti, insanlığa öğretmekti. Hakikatte yegane güç ve kuvvet sahibi, kadiri mutlak olan Allah-u Teala idi. Onun dışındaki bütün varlıklar Rahman-ı Rahim'e her dem muhtaçtılar. Harire putlara veya başka varlıklara ilahi özellikler vermek temelsizdi, asılsızdı ve gülünçtü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sakiflilerin putlarına belli bir süre dokunulmaması şartını haliyle kabul etmiyordu. İki sahabesini görevlendiriyor ve Lat ismindeki putu kırdırıyor, yıktırıyordu. Sakif heyeti üç teklifte daha bulunuyordu: zekat vermemek, Allah yolunda savaş olduğuna savaşa katılmamak ve bir de namaz kılmamak şeklinde şartlar ileri sürüyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sakiflilere tamam buyuruyordu: savaşa çağrılmazsınız, zekatı vermezsiniz, üzerinize sizden olmayan biri tayin edilmez, ancak namazsız dinde hayır yoktur buyuruyordu. Onun şerefli arkadaşları şaşırıyorlardı. Zekatsız ve cihatsız nasıl olabileceğini anlamakta zorlanıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz onların zihinlerini berraklaştırıyordu. Müslüman olurlarsa zekatı da verirler, savaşta katılırlar buyuruyordu. Alemlere rahmet olan muhatabını, muhataplarını çok iyi tanıyordu. Onların zaaflarını, güzelliklerini bilerek hareket ediyordu. Bilinen bir husus vardı. Tedricilik denilen bir esas vardı. Yavaş yavaş, sindire sindire yol almak vardı. Genel işleyiş böyleydi. İslam'ın çok etkin bir gücü vardı. İman iklimine giren insanı yavaş yavaş ayetler, hadis-i şerifler ve salih müminler tekamülüne neden olurdu. Elbette İslam'ın esasları netti, berraktı. Bütün zamanlara hükmederdi. Ama kişinin durumu o bütünlüğe doğru yürümek şeklinde olurdu. Gün geçtikçe imanında, imanın esaslarında derinleşirdi. Varoluş sırrına doğru yürüdükçe, ruhunda varoluşun hakikatini terennüm ettikçe biricik nimetin İslam olduğunu derinden kavrayacaktı. Özellikle namaz iklimi müminlerin hayatında en etkin bir iklimdi. Mümin namazıyla giderek öylesine bütünleşirdi ki namaz onun hayatının en büyük gıdası, en büyük huzur kaynağı olurdu. Namazsız hayat onun için ruhsuz, anlamsız bir hal alırdı. Artık namaz onun hayatına yön veren hale gelirdi. Efendimizin arkadaşlarından biri, "Ya Resulallah, falan hem namaz kılıyor ama hem de hırsızlık yapıyor," demişti. Peygamber Efendimiz, "O namazına devam ettiğinde hırsızlığı bırakmak zorunda kalacaktır," buyuruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz sakiflilere namazdan taviz vermiyordu. Namazsız olamayacağını beyan buyuruyordu. Namaz, varoluşu gerçekleştirmede etkin bir iklimdi. Namaz hayata girsindi. Namaz hayata otursundu. Namaz hayatı şekillendirsindi. Zamanla ortaya güzel bir İslam insanı çıkardı. Zamanla ortaya güzel bir mümin oluşurdu. Zamanla ortaya güzel bir mümin çıkardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği alt yazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele, alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar-ı dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya Elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut. Tut ki bileyim. Zira ben bu rah-ı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim,

0: 91.8
1: Nifretim.
0: Davet Radyo.
1: Deniz yırgalanır bileden bile, sanki yatağı da ona dar gelir. Haykırıp kendini çırpır sahile, onun kazebinden bir vekar gelir. Deniz, kazebine ortağım ben de, kininden hırsından sular hürküşür. Her defa ben seni böyle görende, yadıma öz hırsım, nifretim düşür. De hangi nifrettir seni dindiren, kendinden çıkarıp kazeblendiren, beni de nifretim aşıp taştırır, kendine sığmayan hazerim gibi. Kendimi kendimden uzaklaştırır, atır sahilime köpüklerimi. Degişir kazebim fitretimi de, nifretim doğmuştur muhabbetimden. Tuhaf görünmesin, nifretimi de muhabbetim kadar istiyorum ben. Arzular namine yaşıyoruz biz. Nifretim amacım ve gayem benim. Sevgisiz, nifretsiz, dalgasız, sessiz neyime gerektir bu alem benim? Nifretim yüceldir, büyütür beni. Kendim de hayranım öz kudretime. Nifretim dağıdıp bendi, bereni, beni erdirecek muhabbetime.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: 91.0
1: Aslanın duyunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini, bir de peygamberin sen gelişini, duyan düşmanların halini düşün, artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek, mazluma, acize kol kanat germek, düşman için onu savaşta görmek, en feci ölümdü her bölüğünde, kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman, sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa.

0: fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü, donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer, kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki, heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği an ki, yükselen tekbirler coşturur arşı. Bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek. Zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref. Hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün? Garipti Müslüman, yılgın ve üzgün. Ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular, İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi. Kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim. Kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik. İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor. Neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları. Söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları. Her mevsim onlara ölüm getirdi. O şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne. Aldırmaz mücahit bakar yeküne. Düşmanın simsiyah ense köküne. İner eğri kılıç bembeyaz iner. Bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler, bu bir pazardı. Yiğitler mızrakla yazı yazardı. Karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit. Hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit? Kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri. Estikçe titriyor gönül telleri. Fethetmişti o ruh bunca illeri. Bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri. Sağdan hamle yapıp sol dönüşleri. Bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri. Kaçarken çığlıktı velveleleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı. Korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu. Kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı. Niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan pusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön haktan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren kim?
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Kur'anım, eğer can darem, men hakirehi Muhammedi muhtaram. Eğer nakli kuned, cüz'in kesez güftarem, bizarem, ezu vezan suhan.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz

huzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar. Ezel mesturun olmazsa cemalinle ferah hak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasında. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasında. Perişan bir niyaz inler hayatın mühasında. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle

İlk başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara.

Ordularım yeniden Tuna'ya akın etsin. Bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşımda bütün şerefler, şanlar. Namını tebcil etsin yıldızlar, kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum, bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyim. Helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lav atmış, ne susmuş ne sönmüşüm. Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm. Bir deha bekliyoruz, gençliğe mihrap olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar. Kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar. Çık, neredesin, zuhur et. Biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa ol, hakka yüksel. Tecelli et de tura. Zulmet yıkılsın gitsin, cihan gark olsun nura. İstiyorum, yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal, ne kuruntu, hakikat istiyorum. Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum. Hakikat istiyorum.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 8. Cüz.

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون

ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.

رحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.

عليمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا

من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار

نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin

şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: 91.0
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli davet dinleyicileri, bugünkü Nur İklimi programında Risale-i Nur dersimizde inşallah lemalardan 26. lemadan okumaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak şevkimizi, gayretimizi inşallah ziyadeleştirsin, istifademizi ziyade eylesin. Risale-i Nur'dan tam manasıyla anlamayı, anlatmayı bizlere nasip ve hissedar eylesin. Bütün latifelerimizle Nur'un manalarını hayatımıza derc etmeyi bizlere İnşallah nasip ve müyesser etsin diyoruz. Evet, ahir zamandayız. Bid'aların, dalaletlerin, sefahatin sel gibi aktığı bir asırdayız. Üstadımızın tabiriyle her dakikada yüzer günah, şu an her dakikada milyonlar günah. Nereye başınızı çevirseniz, nereye bakarsanız, Efendime söyleyeyim, nereye teveccüh ederseniz haramlar, günahlar her taraftan sefahat sel gibi geliyor. İnsan gerek sosyal medyadan, efendime söyleyeyim, gerek dışarıdaki, hariçteki hücumlardan kendisini muhafaza etmesi için, alemini toparlaması için nurlarla baş başa kalması lazım. Bir insanın velev 5-10 dakika dahi olsa nurlarla iştigal etmesi bu zamanda elzemdir, hatta zaruridir. Ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaçtır. İnsanın tahribatlardan, haramlardan, günahlardan muhafaza etmesi için manevi tamirat yapması lazım. Bu manevi tamirat da ancak marifetullahla olur, ancak tefekkürle olur, ancak nurların karşısına geçip, efendime söyleyeyim, alemini kılı kuştan azade edip nurlarla baş başa kalıp onunla mütala yapmakla olur. Bu manada inşallah biz nurlardan okumaya gayret edeceğiz. Evet, tesiri veren Cenab-ı Hak'tır. Okumak bizden, tesir Cenab-ı Hak'tandır. İmkanı ve fırsatı olanlar 26. lemayı açıp açarsa inşallah beraber bu manaları okuruz. Evet, 4. rica. Bir zaman ihtiyarla ayak bastığımdan gafleti idame ettiren sıhhat bedenim de bozulmuştu. İhtiyarlıkla hastalık müttefiken bana hücum etti. Başıma vura vura uykumu kaçırdılar. Çoluk çocuk, mal gibi beni dünya ile bağlayacak alakalar da yoktu. Gençlik sersemliğiyle zayi ettiğim sermaye ömrümün meyvelerini, bütün günahlar, hatiatlar gördüm. Niyazi Mısri gibi feryat eylerek dedim: bir ticaret yapmadım, nakdi ömür oldu heba. Yola geldim, lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp, nalan edip düştüm yola tenha garip. dide giryan, sine bir yan, akıl hayran bir haber. O vakit gurbetteydim, meyusane bir hüzün ve nedametkarane bir teessüf ve istimdatkarane bir hasret hissettim. Birden Kur'an-ı Mucizil Beyan imdada yetişti. Bana o kadar kuvvetli bir rica kapısını açtı ve öyle hakiki bir teselli ziyasını verdi ki o vaziyetimin 100 derece fevkindeki yesi dahi izale eder ve o karanlıkları dağıtabilirdi. Evet, ey benim gibi dünya ile alakaları kesilmeye başlayan ve dünya ile bağlanan ipleri kopmaya yüz tutan muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Bu dünyayı en mükemmel ve en muntazam bir şehir, bir saray hükmünde halk eden bir Sani-i Zülcelal. Mümkün müdür ki o şehirde, o sarayda en ehemmiyetli misafirleriyle ve dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin? Madem bilerek bu sarayı yapmış ve irade ve ihtiyar ile tanzim ve tezyin etmiş, elbette nasıl ki yapan bilir, öyle de bilen konuşur. Madem bu sarayı, bu şehri bize güzel bir misafirhane ve ticaretgah yapmış, elbette bize karşı münasebetini ve bizden arzularını gösterecek bir defteri, bir kitap bulunacaktır. İşte o kutsi defterin en mükemmeli, 40 vecih ile mucize ve her dakikada hiç olmazsa 100 milyonun dillerinde gezen, nur serpen ve her bir harfinde asgari olarak 10 sevap ve 10 hasene ve bazen 10 bin ve bazen Leyla-i Kadir sırrıyla bir harfine 30 bin hasene ve meyve-i cennet ve nur-u berzah veren Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Bu makamda ona rekabet edecek kainatta hiçbir kitap yoktur ve hiç kimse gösteremez. Madem bu elimizdeki Kur'an, semavat ve arzın, Halık-ı Zülcelal'in rububiyet-i mutlakası noktasından ve azamet-i uluhiyeti cihetinden ve ihata-i rahmeti canibinden gelen kelamıdır, fermanıdır, bir madeni rahmetidir. Ona yapış, her derde bir deva, her zulmete bir ziya, her yese bir rica içinde vardır. İşte bu ebedi hazinenin anahtarı imandır ve teslimdir. Onu dinleyip kabul etmek ve okumaktır. Evet, baştan alalım inşallah. Dördüncü rica. Her bir rica bir ilaç gibi, bir iksir gibi. İnsan ihtiyarlar risalesinde her ricayı okudukça, her ricanın manasına daldıkça, her ricanın dünyasına girdikçe hakikaten çok farklı manalar açıyor. Yani ben şöyle diyorum, ihtiyarlar risalesini böyle ara ara okumak, işte hastalar risalesi, ihtiyarlar risalesi, bu risaleleri ara ara okumak ve ara ara bunlardan kendimize hususi ders çıkarmamız lazım. Çünkü insan gerçekten hastalar risalesini, hususan ihtiyar risalesini okunca dünyanın fani cihetini görebiliyor yani. Değil mi? O fani perdesi arkasındaki gerçekten insanı meşgul eden, insanı sersem eden, insanı müptela eden o dünyanın halini nurlar gösterebiliyor. Şimdi dördüncü ricadan okuyoruz. Dördüncü rica, bir zaman ihtiyarlığa ayak bastığımdan gafleti idame ettiren sıhhat-i bedenimde bozulmuştu. İhtiyarlıkla hastalık müttefiyken bana hücum etti. Başıma vura vura uykumu kaçırdılar. Çoluk çocuk mal gibi beni dünya ile bağlayacak alakalarda yoktu. Evet, bir zaman ihtiyarlığa ayak bastığımdan gafleti idame ettiren sıhhat bedenimde bozulmuştu. İnsan gençlik deme hevesatıyla gençlik anında, düşünün, sıhhati yerinde, efendime söyleyeyim, gücü kuvveti yerinde, dünyanın fani cihetini göremiyor. Bazen ahireti, ebedi alemi unutabiliyor. Fakat ihtiyarlığa ayak basmak nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Artık beden bozuluyor, değil mi? Saçlar dökülüyor, dişler dökülüyor. Üstadımızın dediği gibi yani vücudunda tevellüt eden hastalıklar artık baş göstermeye başlıyor, değil mi? Vücudundaki efendim hastalıklar göstermeye başlıyor. Hususan kırkından sonra, değil mi? Üstadımız öyle diyor. Kırkından sonra ahirete insana bir meyil başlar yani. Neden? Çünkü kırkına kadar insan dünyanın aşkıyla, efendime söyleyeyim, mal, mülk, çoluk çocuk sevdasıyla, makam sevdasıyla kırkına kadar çok fazla hissedemiyor. Fakat kırkından sonra artık ahirete bir meyil başlıyor. Çünkü artık vücudunda hastalıklar tavattun etmeye başlıyor. Efendime söyleyeyim, o gaflet yavaş yavaş yırtılmaya başlıyor yani. İhtiyarlıkla hastalık müttefiyken bana hücum etti. Değil mi? İnsan en çok aczini, fakrını nerede hisseder? Artık güçten, kuvvetten düştüğü anda, hasta olduğu zaman, etrafına bakıyor sağına, soluna, kim bana medet verecek? Kim bana yardım edecek? Kim bana istimdad edecek? Kim bana istinad olacak? Ve etrafına baktığı zaman neyi görüyor? Artık insanların onun kadar, onun gibi aciz, onun gibi fakir ve onun gibi, değil mi, nakıs, ilmi nakıs, gücü kuvveti nakıs. Yani ne kadar aciz olduklarını görüyor. Ne oluyor ihtiyarlıkta insan? Bir manada artık gaflet perdesi yırtılıyor yani. Gaflet kalın bir perdedir. Değil mi? Gaflet perdesi olduğu zaman insan, Allah muhafaza, ahirete dair vazifelerini unutabiliyor yani. İhtiyarlıkla hastalık müttefiyken bana hücum etti. Başıma vura vura uykumu kaçırdılar. Gaflet uykusundan uyandırıyor insanı, değil mi, ihtiyarlık? Allahu Ekber. Çoluk çocuk, mal gibi dünya ile beni bağlayacak alakalar yoktu, değil mi? İnsan ne diyor? Dünyaya her taraftan bağlanmışım. Makamım, malım, mülküm, çocuğum, çocuklarım, efendime söyleyeyim. Bakın her taraftan dünyaya bağlanmış. Kopamıyor yani. Hatta bazen insan dünyaya o kadar bağlanıyor ki yani. Sanki dünyada layımut yani. Allah muhafaza yani, çok tehlikeli bir şey. İnsan dünya işine çok bağlandığı zaman daha fazla kazanayım, daha çok bu işi yapayım, makamım daha çok yükselsin. Bakın bütün gayesi, bütün efendime söyleyeyim teveccühü dünya olunca, emelleri, elemleri, hedefi, maksadı dünya olunca insan ne oluyor o zaman? Bakın ne oluyor o zaman? Allah muhafaza, gafletten kendi vazifesini unutabiliyor. Yani dünya niçin yaratıldığını unutabiliyor, geldiğini unutabiliyor. Gençlik sersemliğiyle zayi ettiğim seremeyi, ömrümün meyvelerini, bütün günahlar, hatiyatlar gördüm, değil mi? İnsan geçmişe baktığı zaman, maziye baktığı zaman gençlikte, eğer gençlik ibadete, taate, hayrata gitmişse ne diyor? Elhamdülillah, ala kulli hal diyor yani. Fakat eğer gençlik mazisi günahla, gafletle, haramla geçmişse Allah muhafaza ne diyor? Va esefa, va hasrata yani. Geçmişe baktığı zaman elem alıyor, keder alıyor ya. Tedehüş ediyor. Ya Rabbim geçmişi ve geleceğimizi ibadetle geçmeyi nasip eylesin. Mazi ve müstakbelimizi nurlandırsın. Nurani pencereyi bize ihsan etsin yani. Yani yoksa diğer taraftan Allah muhafaza, geçmiş düşünün, mazi karanlık, müstakbel endişeli. Bu insanın hali hazırı nasıl olabilir yani? Evet. Niyazi Mısri gibi feryat edilerek dedim. Bir ticaret yapmadım, nakdi ömür oldu heba. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en büyük ticaret, en büyük sermaye ömürdür. Bu ömür hayatında, ömür dakikalarını sani hakkı yoluna harcadın mı, sermayesini kat kat katlar. Üstadımız birinci sözden dokuzuncu söze kadar hep temsillerden onu anlatıyor, değil mi? Açtığınız zaman dördüncü söz öyle, altıncı söz öyle. Yani insan dünyaya gelen bir asker gibidir. Bir tarafta bahtiyar olma yolu var, bir tarafta bedbaht olma yolu var. Ve insanın eline verilen sermaye ömürdür. Her gün Cenab-ı Hak 24 altın, 24 saat sermaye bize veriyor. Bir ticaret yapmadım, nakdi ömür oldu heba. Yola geldim, lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Değil mi? Yaşlılardan bunu işitiyoruz yani. Ne diyor? Artık diyor, bütün kervan göçtü, ben tek kaldım diyor yani. Böyle 70-80 yaşın üstündekilere sorun böyle camilerde veya bir köşede tek kaldığı zaman. Nasılsın, nasıl gidiyor hayatın, ne der? Artık Cenab-ı Hakk'a kavuşmak istiyor yani. Kendi yaşıtlarım, kendi arkadaşlarım, kendi çevrem, hepsi ahirete göçtü. Hepsi hakiki dosta kavuştu, ben kaldım diyor bak. Ne diyor? Yola geldim, lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp, nalan edip, düştüm yola tenha garip. Dide giryan, sine bir yan, akıl hayran bir haber. Öyle bir hale geliyor ki artık. Ne gücü kuvveti geliyor, kalıyor, ne aklı kalıyor, değil mi ya? Evet. Evet, ağlamadan önce insan hesabının muhasebesini iyi yapması lazım. Üstadımız düşün, ömrünü iman ve Kur'an hizmetine veren bir zat Niyaz-ı Mısri'den nasıl bir ders alıyor? O vakit gurbetteydim. Meyusane bir hüzün ve nedametkarane bir teessüf ve istimdatkarane yani bir hasret hissettim. Bakın, üstadımız önce insanın nefsi nazarıyla dünya bakışı nasıl olur onu anlatıyor bize yani. İnsan Kur'an penceresiyle bakmadığı zaman gurbetinde, düşünün, gurbettesiniz, yalnızsınız, hastasınız, ihtiyarsınız. Nasıl bir nazarınız olur? O vakit gurbetteydim. Meyusane bir hüzün ve nedametkarane bir teessüf ve istimdatkarane bir hasret hissettim. Birden Kur'an-ı Mucizel Beyan imdada yetişti. Ya Rab, nerede darda kalırsak, zorda kalırsak, gaflette kalırsak, Kur'an-ı Mucizel Beyan imdadımıza yetiştir Allah'ım. Nurları imdadımıza yetiştir ya Rabbi.
0: Üstadımız ne zaman zor anda kaldığı zaman Kur'an-ı Mucize Beyan imdad etmiş. Neden? Çünkü bütün ömrünü Kur'an-ı Mucize Beyan'a hasretmiş. Yani biz başta kendi nefsimiz adına ömrümüzü imana ve Kur'an'a, marifetullah'a ve muhabbetullah'a sarf ettiğimiz nispette onun nurlarından istifade ederiz. Bir hayat düşünün ki bu hayatta nur yok, namaz yok, ibadet yok, dua yok. Kur'an-ı Mucize Beyan'ın nurları ne kadar o insanı imdadına yetişebilir? Ne kadar mana alemi açabilir? Bu insanın alemi nasıl olur? Akşama kadar dünya telaşesi, para, mal, mülk, kazandım, kaybettim, onu sattım, bunu aldım. Böyle bir insanın penceresi nasıl olabilir yani? Düşünün yani. Penceresi dünya olur. Kapkaranlık, zulmetli, zulmani bir dünya olur. Bazen öyle olur ya yani. Mesela bir toplumda oturursunuz hep dünya konuşur. Sıkılırsınız değil mi? Ruh daralır yani. Ama bir ilim meclisine gidersiniz, bir sohbete, bir derse gidersiniz, bir anda kalbiniz ve ruhunuzda pencereler açılır. Manalar açılır. O an dünyaya bakış açınız değişir. İşte üstadımız, bakın meyusane bir hüzün, ne demet kerene bir teessüf, istimdat kerene bir hasret hissettim. Birden Kur'an-ı Mucize Beyan imdada yetişti. Tam bu esnada Kur'an-ı Mucize Beyan imdada yetişiyor. Bana o kadar kuvvetli bir rica kapısını açtı, öyle hakiki bir tesedi ziyasını verdi ki o vaziyetimin yüz derece fevkindeki yiyesi dahi izale eder ve o karanlıkları dağıtabilirdi. Allah Allah, öyle bir ziya, öyle bir rica vermiş ki üstadımızın, yani diyor ki o an aldığım o yeis, muvakkaten aldığı o yeis, muvakkaten o nedamet kârına bir hal, muvakkaten aldığım bir hüzün yüz derece fevkine ne verdi? Bir teselli verdi. Yani o hal 100 derece artsaydı yine Kur'an Mucize Beyan'ın nurları o hali nurlandırırdı yani. Evet, ey benim gibi dünya ile alakaları kesilmeye başlayan ve dünya ile bağlanan ipleri kopmaya yüz tutan muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Ya insan yaşı ilerledikçe dünya ile bağları kopuyor. Yavaş yavaş bağlar kopmaya başlıyor. Evet, değil mi? Dünyaya muhabbeti azalıyor. Emelleri azalıyor. Artık yüzü ebedi aleme dönüyor. Bu dünyayı en mükemmel ve muntazam bir şehir, bir saray hükmünde halk eden bir sahne-i zülcelal. Cenab-ı Hak dünyayı öyle müzeyyen, öyle bir saray şeklinde yaratmış ki ve insanı bu dünyanın merkezine bir halife olarak yaratmış. Muazzam bir şehir. Üstadımız diyor yani. Bir taraftan bakarsanız çok muntazam bir saray. Diğer taraftan muazzam bir şehir. Değil mi? Ya çok müzeyyen. Böyle bir şehir, böyle bir saray. Yaratan Rabbil Alemin. Ve bizi o saraya halife yaratan Rabbil Alemin. Bakın. Dünyada hayvanat da olabilir. Nebatat da olabilir. Ama cansız da olabilir. Ama Cenab-ı Hak öyle bir yaratmış ki. Ve insan belli bir kemalata erince, 17. sözü üstadımızın çok güzel diyor yani. Yani insan belli bir kemalata erince ne oluyor artık? Dünyadan bağları kopmaya başlıyor. Değil mi? Evet. Sani-i Zülcelal mümkün müdür ki o şehirde, o sarayda en ehemmiyetli misafirleriyle ve dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin? Ya bu dünyayı bizim emrimize verecek. İneğiyle, sineğiyle, ayıyla, güneşiyle bütün kainatı insana müsahhar edecek bir zat mümkün müdür bu insanla daha sonra görüşmesin? Mümkün müdür bu insanla muhakeme yapmasın? Mümkün müdür tekrar bu insanı huzuruna almasın? Sana böyle muntazam bir kainat ihzar eden, kainatı emrine veren bir zat elbette tekrar seninle görüşecektir. Evet. O şehirde, o sarayda en ehemmiyetli misafirleriyle, dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin. Ya Rab, bizi kendi dostlarına eyle Allah'ım. Deriz ya Allah dostu. Allah dostu deriz yani, bak. Madem bilerek bu sarayı yapmış ve irade ve ihtiyarla tanzim ve tezyin etmiş. Ya bu sarayı yapan zat, bu sarayı bilerek nihayetsiz ilmiyle, nihayetsiz kudretiyle, nihayetsiz kemaliyle, nihayetsiz cemaliyle yaratmış. Elbette nasıl ki yapan bilir, öyle de bilen konuşur. Madem bu sarayı, bu şehri bize güzel bir misafirhane ve ticaretgah yapmış, elbette bize karşı münasebetini ve bizden arzularını gösterecek bir defteri, bir kitabı bulunacaktır. Ya elbette böyle bir zat bize bu dünyayı misafirhane ve ticareti yapan bir zat elbette ne yapacak, bizden arzularını gösterecek bir defteri bulunacak. Ya nedir o defter? Yani değil mi? Niçin bu dünyaya geldik? Yaratılma gayemiz ne? Amacımız ne? Niçin geldik bakalım? İşte o kutsi defterin en mükemmeli. 40 vecih ile mucize. Her dakikada hiç olmasa 100 milyon dillerinde gezen. Milyonlarca hafız var şu an elhamdülillah. Kainatın her tarafında hafız var. Ve her dakika kainata Kur'an okunuyor. Kainattaki Kur'an sesi kesildiği an kıyamet kopar. Değil mi? İnsan böyle çıksa mesela Antep'in en üst, en yukarı köşesinden çıksa bir Antep'i seyrese, ibadet edenleri, Kur'an okuyanları. Bir de düşün, bütün Türkiye'nin üzerine çıktın. Cenab-ı Hak bütün Kur'an okuyan hafızları, Kur'an okuyanları gösterdi. Nazarımızı daha da genişletelim. Kainatın üstüne çıktın ve kainattaki Kur'an seslerini dinle. Her saniye, her dakika yüzer milyon hafızların dinlerinde Kur'an-ı mucize beyan okunuyor. Ya Allah Allah. 100 milyon dillerinde gezen nur serpen, her bir harfinde asgari olarak 10 sevap, değil mi? Her bir harfinde Cenab-ı Hakk'ın ne kadar rahmeti geniş, ne kadar keremi geniş ya. Her harfine 10 sevap. 10 hasene. Bazen 10 bin, bazen Leyla-i Kadir sırrıyla bir harfine 30 bin, değil mi? Ne diyoruz? 3 aylar geldi diyoruz. Efendime söyleyeyim, her harfine 10 binden 30 bine kadar, 100 bine kadar. Kandil gecelerinde, Kadir gecesinde, Leyla-i Miraç'ta, Leyla-i Kadir'de, Leyla-i Rehab'de 10 binler, 20 binler, 30 binler her bir harfine. Allahu Ekber. Meyve-i cennet, nur ve zah veren Kur'an mucize beyandır. Böyle bir kitabımız var. Evet. Bu makamda ona rekabet edecek kainata hiçbir kitap yoktur. Değil mi? Kainata, Kur'an'a karşı rekabet edecek hiçbir kitap yoktur. Müseylime-i Kezzaf dahi Kur'an'a sümme haşa rekabet değil, benzerini yapmaya çalışmak Cenab-ı Hak rezil etmiş yani. Resmiş. Fil suresine bir nazire getirmeye çalışmış. İşte fil nedir? Fil bilir misiniz? Fil hortumu uzun bir hayvandır gibi. Cenab-ı Hak rezil etmiş. Aleme rezil etmiş yani. Bak, Kur'an'a muhalif olacak, yani rekabet edecek, sümme haşa nazire olacak bir kitap yoktur. Ya Allahu Ekber. Rekabet edecek kimse kutbu olamaz yani. Yani kıyamete kadar gelecek olan. Yani son kitabımız. Elhamdülillah. Değil mi? Şimdi ehl-i dalalet bunu kullanıyor. Neden? Kur'an'a karşı çıkamıyorlar yani. Kur'an'ın nuruna karşı koyamıyorlar yani. Değil mi? Kur'an'ımız son kitabımız deyince ehl-i dalalet, ehl-i küfür, iman, Kur'an düşmanları şu an hücum ediyorlar. Kitabımıza açık açık hücum ediyorlar yani. Çünkü bakıyorlar ki Kur'an ile nurlananlar, Kur'an'ın nurundan istifade edenler kainata meydan okuyorlar. Bakıyorlar ki iman ve Kur'an artık bütün dünyaya yayıldı. Fevç fevç, paslı bahar gibi yani. Bütün dünyaya yayıldı yani. Ve Kur'an'ın nuru, inşallah Kur'an bütün kainatın kanun kitabı olacak yani. Ya elhamdülillah. Kur'an hakkı manası anne insanlar, hayatı değişiyor yani. Evet. Kur'an semavat ve arzın, Halık-ı Zülcelal'in rububiyet-i muttakası noktasından ve azamet-i uluhiyetinden ve ihata-i rahmet canibinden gelen kelamıdır. O kadar tatlı tanımlar ki, o kadar güzel kelamlar ki, bazen hakikaten bazı dinleyicilerimiz diyor ki yani, hani okuduğunuz yeri biraz daha açsanız, açamıyoruz yani. Bazen bir manayı daha fazla açtığımız zaman o manayı dağıtıyoruz yani. Bakın o kadar güzel ki, Halık-ı Zülcelal'in rububiyet-i muttakası noktasından, azamet-i uluhiyeti cihetinden, ihata-i rahmeti canibinden gelen kelamıdır. Kainattaki rububiyeti anlamak isteyen bir insan Kur'an'a bakacak. Bütün kainattaki rahmeti anlamak isteyen insan Kur'an'a bakacak. Allah'ın azametini görmek isteyen yine Kur'an'a bakacak. Kur'an öyle bir kelamdır. Fermanıdır. Bir maden rahmetidir. Allah'ım o madeni açıp o madenin tam manası istifade etmeyi nasip eyle. İnsan Kur'an'dan kopunca, değil mi? Kur'an'dan ayrılan toplumlarda bakıyorsunuz, adaletsizlik, anarşistlik, değil mi? Böyle Allah muhafaza, yedi kebair, her türlü ahlaksızlık var yani. Şefkat yok, merhamet yok, zulüm var. Kur'an'dan ders almayan toplumlar ne yazık, değil mi? Zalimane bir hayat geçiyor yani. Yanındaki, bırakın komşusu, kendi kardeşi ölse acımıyor yani, şefkat etmiyor yani. Ama Kur'an'la nurlanan bir nur, Kur'an'la nurlanan bir toplum adalet misali oluyor. İşte asr-ı saadet. Ahlak abidesi oluyor. Ya bütün kainata örnek oluyor ya. Evet. Her derde bir deva, her zulmete bir ziya, her yese bir rica içinde vardır. Ya Rab, zahiren zulmetli gözüken şeylerin arkasındaki rahmeti bizlere göster Allah'ım. Kur'an nuruyla nurlandır ya Rabbi. Ya Rabbi, alem İslam'ın ümmeti Muhammed'in üzerindeki yeisi kaldır Allah'ım. Bizleri yeis hastalığından kurtar Allah'ım. Üstadımız öyle diyor yani. Yani bu asırda ümmeti Muhammed'in altı hastalığını üstadımız teşhis etmiş yani. Bunlardan biz de yeis. Yeisi dağıtan nedir? Nuru Kur'an'dır. Kur'an'dan dersimizi tam alırsak yeisimiz kalmaz yani. İşte ebedi hazinenin anahtarı imandır. Ebedi hazine anahtarı imandır, teslimdir. Onu dinleyip kabul etmek ve okumaktır. Ya önce iman etmek, daha sonra iman tevhidi, tevhid teslimi, daha sonra Cenab-ı Hakk'a teslim olmak. Ya Rabbi, senden ne gelse baş göğsüne Allah'ım, narın da hoş, nurun da hoş, teslim olmak. Ve daha sonra ne diyor? Onu dinleyip kabul etmek ve okumaktır. O manaların önünde diz çökmektir. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Başka bir nur iklimi dersinde görüşmek dileğiyle. Her dersin sonunda hatırlatma yapıyoruz, tekrar yapalım. Bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde, nerede bulunursanız, hatta ülkede. Bizim radyomuzu internet üzerinde dinleyen var. Bazı dinleyicilerimiz ulaşamayın diye diyorlar ki işte radyoda kesinti oldu, elektrik gitti falan. Biz diyoruz ki internet olan her yerde radyomuz var yani. Siz hatta telefonunuza bile indirebilirsiniz değil mi? Lüzumsuz malayani bir program indireceğinize, bir oyun indireceğinize radyomuzu indirin yani. Daha 91.0 dağıtırdı yazdığınız zaman indirip radyomuzu her saat dinleyebilirsiniz. Arabanızda 91.0'ı kodladığınız zaman artık arabanızda davet ediyor, biz oluruz inşallah. Davet ediyorumuzun nurani inşallah böyle nameleri, ezgileri, Kur'an-ı Kerim, dualar, aşirler olur inşallah. Nerede bulunursanız bulun, nur sohbetlerine, nur derslerine katılmak isterseniz inşallah radyomuza ulaşırsanız olduğunuz yerde sizinle irtibata geçiririz. Bir diğeri nur külliyatına ulaşmak isteyenler, İrsan Nur külliyatına ulaşmak isteyenler yine radyomuza ulaşarak nur eserlerine ulaşmanıza yardımcı oluruz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız dersin tesisini halk eylesin. Bir ömür boyu nur Kur'an'dan bizleri ayırmasın. Risale'den bizleri ayırmasın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
9: Özbal Boya günün sözünü sunar.
10: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
9: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Yağmur, var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü, değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin, gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak, yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü, düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe, her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yağar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım, bir cezir yaşa. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım, bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide.

Melekler sağnak sağnak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hıra'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan Herkule'nin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin.

Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmakların. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وَاَسْأَلُكَ بِاَسْمَاءِ

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'alu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. Ya men la burhana illa burhanuh. Ya men vesi'at kulle şey'in rahmetuh. Ya men sebeqat rahmetuhu ala gazabih. Ya men ahata bi kulli şey'in ilmuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Khallisna minen nar.
0: Ey fazl ve ihsanından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey üzüntü veren şeyleri izale eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halikı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Fe es'eluke bi

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavüz, ya vâsi'el mağfire, ya basital yedeyn bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekve. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merci, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ve

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: ol.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ya

0: أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil abad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnani yekrahuhuma İbn-i Adem. İbn-i Adem, Adem oğlu iki şeyi kötü görür, çirkin görür. Neymiş bunlar? Yekrahul mevte. Ölümü çirkin görür. Ölümü hoş görmez, ölümü sevmez. Vel mevtu hayrul lehu minel fitneti. Halbuki ölüm onun için daha hayırlıdır. Neden? Fitneden. Bir fitneye düşmekten, bir imtihana uğramaktan daha hayırlıdır. Ve yekrahu qilletel mali. Ademoğlu malının azlığını kötü görür, çirkin görür. Malının az olmasını istemez. Ve qilletul mali, malın azlığı nedir? Ekallu lil hisabi, onun hesabının az olmasına sebeptir. Çünkü çok malı varsa çok hesap görecek, az malı varsa da az hesap görecek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Her konuda, her meselede bizlere yol gösteren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığımız hayatta da bize güzel bir yol gösteriyor. İnsanı kanaatkarlığa sevk ediyor. İnsanı tamahkarlıktan, bu tuğlu emel dediğimiz uzun emel sahibi olmaktan veya tuğlu ömür, uzun ömür sahibi olmaktan ne yapıyor? Bizi nehyediyor, bizi yasaklıyor. Bizi koruyor, bizi kolluyor. Ne yaparsınız? Bir doktora gidersiniz. Doktor size tavsiyelerde bulunur, değil mi? Şunları yiyeceksin, şunları yemeyeceksin. Yemende şuna dikkat edeceksin. Şu ilacı içeceksin. İşte şu ilacı aç karnına alacaksın. Şu ilacı tok karnına alacaksın. Şu ilacı işte bir saat sonra alacaksın. Şu ilacı yemek arası alacaksın. Şu ilacı bir sabah bir akşam alacaksın. Çeşitli bize tavsiyelerde bulunuyor ki bizim iyi olmamız için. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizim dünya hayatında rahat bir şekilde yaşamamız için, huzurlu bir şekilde yaşamamız için tavsiyelerde bulunuyor, emirlerde bulunuyor, talimatlarda bulunuyor. İşte sosyal bir olay olan ve her insanda var olan, çünkü her insanda her şeyin çok olması istenir. Bunlar bilhassa nedir? Maldır ve yine de ömrünün çok uzun olmasıdır. Bununla birlikte ömrü kesen şey de nedir? Ölümdür. Bu nedenle insanoğlu da ne yapar? Ölümü kötü görür, çirkin görür. Ama Peygamberimiz diyor ki o çirkin görse bile ölüm onun için daha hayırlıdır. Niye? Çünkü yaşadığı zaman neyle karşılaşacağını bilemez. Hangi fitnelerle karşılaşacağını bilemez. Hangi olaylarla karşılaşacağını bilemez. Bu olaylar karşısında direnç gösterip gösteremeyeceğini bilemez. Bu nedenle onun içindir ölüm daha hayırlıdır belki. Ya bununla birlikte kişinin malı azdır. O mal onun elinde az olmasıyla daha iyidir. Onun faydasınadır. Ve bununla birlikte ahirete yönelik de hesabın az verilmesine sebebiyettir. Ama insan ne yapar? Çok mal istiyor. Malının çok olmasını istiyor. Malının çoğalmasını istiyor. Ama Peygamberimize diyor ki az mal senin için daha iyidir. İşte insan hayatı devam ederken küfür, dalalet, günaha düşmek tehlikesi var. Hayat boyu ne olacağını bilemez, bir belirsizlik tehlikesi vardır. İşte bu nedenle kişi bunları bilemediği için ölüm belki onun için daha hayırlı olur. Bakın Peygamberimiz şöyle bir dua ediyor. Diyor ki Allah'ım, bir kavmi fitneye düşüreceksen beni fitneye düşmeden vefat ettir. Yani fitne nedir? İmtihan demektir. Fitne nedir? Kötü bir duruma düşmektir. Fitne nedir? Sıkıntılı bir duruma düşmektir. Sıkıntıların çok olmasıdır. Peygamberimiz diyor işte böyle bir fitneye düşmektense beni onlardan önce ne yaptır diyor. Canımı al, kurtar. O fitneye düşürme. İşte bazı zaman ölümü hatırlamak, ölümü istemek kötüdür, kerihtir. Peygamberimiz onu yasaklamış. Neden dolayı? İşte bir imtihan oluyor dünyadan dolayı, dünyalık maldan dolayı. Adam hasta olmuş veya başka bir şey, bir borcun altına girmiş. O zaman diyor ki ben keşke öleyim, öleyim kurtulayım. Yok, bu yanlış. Peygamberimiz diyor bu olmaz. Ama din konusunda bir fitneye düşme söz konusuysa, çünkü din konusunda bir insan fitneye düşerse, kötü duruma düşerse, o zaman ne oluyor? Hem dünyasını kaybediyor hem ahiretini kaybediyor. Ebedi bir hayatı kaybediyor. İşte diyor böyle bir fitneye düşmektense din konusunda, iman konusunda, günah noktasında, o zaman beni o fitneye düşürme, beni ondan koru ve beni vefat ettir diye bir topluluğu ne yapıyor? Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi ölüm bizi yakalıyor. Nereye kaçsak, nereye gitsek, efendim Kur'an ifadesiyle böyle korunmuş kalelerin içerisinde bile olsak, ecel geldiği zaman o anda ruhumuz teslim ediliyor, ruhumuzu alıyorlar, teslim alıyorlar. Onun için Allah-u Teala Cuma suresinin 8. ayetinde buyuruyor ya, de ki sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Yani nereye gitsen, ne yapsan ölüm seni bulacak. Sonra hem gizliyi hem de aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size bütün yaptıklarınızı da haber verecektir. Yani ölümü ne kadar istemesen, kerih de görsen, çirkin de görsen, beğenmesen de o ölüm gelip seni bulacak, yakalayacak. O yüzden onu kötü görmene, kerih görmene gerek yok. Ha, bütün peygamberler gibi mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala işte Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor. Orada ne yapılmış? Bunlara, bütün peygamberlere dünyada daha kalmakla Rabbül Alemin'e kavuşma noktasında, vefat etme noktasında muhayyerlik verilmiş. Ama hepsi neyi tercih etmiş? Allah'a kavuşmayı tercih etmişler. Yusuf Aleyhisselam beni diyor Müslüman olarak vefat ettir diye dua ediyor. Peygamberimize geliyor. Aynı teklifte bulunuyor. Ne diyor? O yüce dosta, yüce dosta diyor. Allah-u Teala'ya kavuşmayı istiyor ve ona doğru gidiyor. Hani ölümü Allah'a kavuşma olarak, sevgiliye kavuşma olarak görmek lazım. Ama dünyaya dalan, dünyaya aldanan, şehvetlerinin esiri olan bir kimsenin kalbi ne yapar? Ölümü hatırlamaz ve üstelik hatırlama da istemez. Hem hatırlamaz hem de hatırlamak bile istemez. Gaflet gösterir. Çünkü ölümü hatırladığı zaman o kendisine göre yaşadığı hayat ona hoş geliyor. Bu hayattan kopmak istemiyor. Bir de neticede yaptığının kötü bir iş olduğu bilindiğinden dolayı, kendi de biliyor yaptığı işin kötü, kalbinde o his var. Ne yapacak? Günahkar olarak, mücrim olarak, yargılanacak bir kimse olarak da Rabbin huzuruna çıkacak. Bunu da biliyor. Bu nedenle ne yapıyor? Ölümü kötü görüyor, kerih görüyor. Çirkin görüyor. Ama tevbe eden, günahlardan kurtulmak isteyen ve yaptığı hataları bilen bir insanda ne yapar? Şu tövbe etmiş halimle, işte ibadetli halimle, güzel halimle Rabbimin huzuruna varayım der. Ve ölümü böyle Rabbi ile kavuşma, bayram günü, Şeb-i Aruz deniyor ya mesela, düğün gecesi gibi görüyor insan. Çünkü nedir? Rabbisinin huzuruna kavuşacak. Ve kim Allah-u Teala'ya kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez diye Peygamberimiz buyuruyor. Biz ne yapacağız? Hani dünyalık fitnelerden dolayı, başımıza gelen musibetlerden dolayı ölümü temenni etmeyeceğiz. Ama Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki ya Rabbi, bir fitne söz konusu olacaksa, iman noktasında günahkar olacaksak, o zaman bizi ne yapar? O fitneye düşürmeden vefat ettir diye, bu şekilde daha gelmeden önce bu dualar olabilir. Çünkü böyle kalbi bu düşüncede olan insanlar nedir? Ölüm anını dostun dostla buluşması olarak bilir ve sevinç duyar, neşe duyar ve o güne hazırlar kendisini. Şimdi siz bir düğüne gittiğiniz zaman veya bir konferansa, bir toplantıya veya insan arasına çıkacağınız bir şey söz konusuysa ne yaparsınız? Giyim kuşamınıza dikkat edersiniz, üstünüze başınıza dikkat edersiniz, hal ve hareketlerinize dikkat edersiniz, kendinize bakarsınız. O şekilde arkadaşlarınızla bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde hareketli, sevinçli bir şekilde davranırsınız. İşte mümin de Allah'a kavuşacağını bildiği için ne yapar? Böyle sevinçli olur. Günahkar kimse de ne yapar? Böyle bir şeyi istemez. Allah-u Teala bizi günahkarlardan eylemesin. İşte bu nedenle Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh ölüm döşeğinde şöyle diyor. Bir dosttur ki fakirlik üzerine geldi. Gelmesinden pişman olan kurtulmasın ya Rab. Eğer katında fakirlik zenginlikten, hastalık sıhhatten, ölüm yaşamaktan daha sevimli ise ölümü bana kolaylaştır ki sana kavuşayım. Bu şekilde dua ediyor. Güzel bir dua. Biz de bu duaya amin diyoruz. Mesela Firavun'un sihirbazları vardı değil mi? Onlara Firavun dedi ki eğer Musa ile yaptığınız müsabakada sihirbazlık yarışmasında üstün gelirseniz siz bana yakın olanlardan olacaksınız. Mükafat verecek. Ve Musa aleyhisselama karşı gelmek için bir araya geldiler. Fakat gördüler ki konu biraz uzun, kısa geçeceğim. Baktılar ki Musa aleyhisselam sihir yapmıyor, büyü yapmıyor, göz boyamıyor. Sihirbazlar da bu işi iyi biliyor. Kendilerinin yaptığının bir sihir, bir büyü olduğunu, göz boyama olduğunu bildikleri için o hakikat karşısında Rablerine teslim oluyorlar ve Müslüman oluyorlar. Firavun onları tehdit ediyor. Diyor siz bana sormadan, ben size izin vermeden iman mı ediyorsunuz? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Çünkü kendi Firavun ya, ilahlık taslıyor, tağut olmuş, baş kaldırmış. Ona her şey sorulacak. Ona iman edilecek ya, o Rab olarak tanınacak ya. Onlar da ne diyor? Ona karşı biz diyor teslim olduk. Ha, o zaman diyor ben sizi böyle çaprazlama keserim ve böyle ağaçlara sizi asarım diye onları tehdit ediyor. Bakın böyle bir tehdit karşısında ve düşünün bir anlık iman, böyle dakikalar geçmiş. Öyle imanın tadını almışlar, Rabbul Alemine kavuşmayı o kadar arzu ediyorlar ki bizim için diyor bir endişe yok. Firavun'a öyle cevap veriyorlar. Bizim için bir endişe yok, bir korku yok. Sen ne yaparsan dünya hayatında bize yapabilirsin. Biz nereye gidiyoruz? Rabbimizle buluşmaya gidiyoruz. Bakın ölüm onlar için bir hiç. Ve Rablerine kavuşmak için böyle bir tehdit karşısında o tehdide hiç aldırmıyorlar. Ve bizim için hiçbir sorun yok, hiçbir korku yok, endişe yok. Sen kim oluyorsun? Biz Rabbimize gideceğiz. Rabbimizin huzuruna varacağız. Sen ancak dünya hayatında zulüm ve cebbarlık yaparsın, zorbalık yaparsın diyorlar. Ve ölüm onlara hoş geliyor. Allah-u Teala işte böyle ölümü hoş gelen, ölümü güzel karşılayan kullarından eylesin. Tabii ölümü güzel karşılayabilmek için de ne lazım? İyi amel lazım, salih amel lazım. Rabbül Alemine böyle temiz bir kalple gitmek ve şirkten arınmış bir kalple gitmek, onun emirlerine uyan salih amelle gitmek lazım. Allah-u Teala bizi o zümreden eylesin. Sonra ne? Malın azlığı. Sen malın az olduğu zaman rahat edersin. Niye? Hesabın da kolay. Biliyorsunuz hadis-i şerif var. Resulullah buyuruyor ya, dört şeyden sorulmadan bir kimse kıyamet günü ayağını oynatamayacak, bir ileriye gidemeyecek. Bunlardan birisi ne? Malı nereden kazandın ve nereye harcadın? Bu sorulacak insana. Sen bu malı nerede kazandın ve nereye harcadın? Helaldan mı kazandın, haramdan mı kazandın? Kazancın neydi? Ne işlerle meşgul oldun sen? Bu önemli. Sonra nereye harcadın? Hırsızlık mı yaptın kazanırken, çaldın mı, çırptın mı, efendim onun bunun yetimin hakkına mı girdin, gayrimeşru işleri mi yaptın, Allah-u Teala'nın yasakladığı işte putları mı sattın, içki mi sattın, alkollü içecekler mi sattın, efendim insanları öldürmesi için silah mı sattın, ne yaptın, nerede çalıştın, hangi işlerde çalıştın, ne olacak, bu sorulacak. Sonra nereye harcadın? Tamam, bir insan helaldan kazanabilir. Alın teri, güneşin altında çalışıyor adam veya işte fabrikada çalışıyor veya bir masa başı işte çalışıyor. Neticede hem beyin gücünü harcıyor hem de beden gücünü harcıyor. Yoruluyor değil mi? Böyle bir kazançtan sonra bunu nereye harcadın sen? Ne işlere harcadın? Efendim çoluk çocuğunun nafakasına mı harcadın? Eşine mi harcadın? Güzel yerlere mi harcadın? Sadaka olarak ihtiyaç sahiplerine mi verdin, fakirlere mi verdin, fukaraya mı dağıttın, yardımda mı bulundun, hayır mı yaptın? Ne yapıyor? Bunlar. sorulacak. Veya Allah korusun bunu götürdün, kumarda mı harcadın, içkide mi harcadın, işlet meclislerinde mi harcadın, yalan yora mı harcadın, Allah yoluna karşı gelenlere yardımda mı bulundun, değil mi? Zina yolunda mı harcadın, gece şuralarda buralarda mı harcadın, fakir fukaranın, çoluk çocuğunun hakkını böyle kötü yerlerde mi yedin, kumar mı oynadın, değil mi? Bu ne olacak? Bir de bundan sual sorulacak kişi. Ama Peygamberimiz işte bize bunu haber veriyor. O yüzden ne diyor? Malınızın az olabilir ama bunu da kötü görmeyin. En kolay nedir? Hesabınız az olacak. Zaten mal Arapça meyilden geliyor. Meyil ne demek? Bir kimsenin bir şeye karşı böyle akması, sempati göstermesi, kalbin oraya doğru kayması. İşte mala bu yüzden meyilden gelen bu mal denmiş Arapçada. Yani insan meylediyor ama maalesef insanların buraya meyli çok fazla. Yani böyle hani arktan bir su akar ya, o kadar olursa sorun değil. Ama sel gibi, böyle bendini aşan sel gibi meyil oraya çok kötü oluyor. Bu meyil de insanı dünyaya daha bağlı hale getiriyor, dünya perest hale getiriyor ki işin tehlikesi de budur. Bu yüzden Peygamberimiz bize güzel bir nasihatte bulunuyor. İnsanoğlu ölümü kerih görür, çirkin görür ama ölüm onun için hayırlıdır. İnsanoğlu malının azlığını kötü görür ama mal azlığı onun için daha hayırlıdır. En azından nedir? Hesabı az olur, çabuk olur, kolay olur. Allah-u Teala her halükarda hesabı kolay eden, kolay veren kullarından bizleri eylesin. Her halimizde Rabbül Alemin'in rızası doğrultusunda amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri Rabbül Alemin'e emanet ediyor ve selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Enbiya 83-84. Hazreti Eyyub'un duası. Eyyub'u da an. Hani o bir zamanlar bu dert gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik.

0: 91.9
1: kararım yok. Davet Radyo.
2: Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metam çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Değişiri ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Ol hocamdır ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında halim arz etmeye geldim.
3: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Allah'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şok reddesini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah.

Tapduğun tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Revaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
2: Şafak söktüğü, tan yeri ağardığı sırada ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra. Buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna inandık tereddütsüz gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklardı.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşvarım. Bir yığın söz ki samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem, yalnız acımın giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar mizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Zira onu yazdım, iki söz yazdım sana.

0: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr

0: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
1: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla. Ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
0: Yine de ki:
1: Gerçeğin ta kendisi geldi. Sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: kamelya.
1: Gönlümüzden gönlümüzden.
0: Serin kabak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim Nadas'a bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin. Kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelya. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan, Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelya. Kamelya. Kamelya.

0: 91.0.
1: Ya Feyyaz.
0: Davet Radyo.
2: Zaman feyzinle devamdadır. Zerre feyzinle dönmededir. Feyzinden suret bekler nutfeler ve tohumlar. Feyzinle doldurur ellerini ağaçlar. Feyzinden doyurur yavrularını analar. Sen feyyaz-ı mutlaksın, dilediğine dilediğince verirsin. Oysa ben verdiğin meyveleri yemeye yetişemiyorum. Feyzin sınırsız ve hesapsızdır, bilirim. Taşıyabileceklerim sınırlı ama sonsuz feyiz isterim.
1: Ya Habib,
2: sen sebepsiz sevilirsin. Sevgilerimin sebebi senin muhabbetindir. Sen zaten sevdiğimsin. Sevdiğim yüzlerde sevdiğim senin cemalin. Sevdiğin için var ettin beni. Var edildim. Sevdim seni. Bilirim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam tabi olmakla seni severim. Bilirim ki Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevmekle senin sevdiğin olurum.
1: Ya Hafi,
2: sen öyle hafisin ki senden yüz çevirdiğim halde sen benden yüz çevirmiyorsun. Sen öyle müşfiksin ki dile getiremediğim istekleri bile, kalbime düşmeyen arzuları bile, hayalimin erişemediği hülyaları bile gerçek eyliyorsun. Bir seni Rab biliyorum. Başkasına el açtırma beni. Huzuruna günahla gelsem de kapından çevirme beni.
1: Ya Hallak,
2: hecelerim senin yaratışını anlatmaya yetmez. Seni anlatmaya hücre hücre söz eyle beni. Nefeslerim senin yaratışının hızına yetişmez. Seni görmeye zerre zerre göz eyle beni. Yaratışın olmasa ışık hiçbir yere yetişmez. Sana yanmaya İçin için köz eyle beni.
1: Ya Hannan,
2: verdiğini severek verirsin. Verdiğine sevinenleri seversin. Verdiğini süsleyerek sunarsın. Verdiğini sevenleri el üstünde tutarsın. Ömrümü gafletle ziyan ettim. Gençliğimi günaha harcadım. Elimde günahlar, elemler, hüzünler kaldı. Pişmanım. Yüküm ağır, kalbim hasta, yüzüm tutmaz halde sana dönüyorum. Kapına elim boş, iflas etmiş, günaha dalmış olarak geliyorum. Bilirim ki rahmetini en çok muhtaçlara sunarsın. İşte muhtacım, rahmetini istiyorum. Bilirim ki merhametini önce acizlere tattırırsın. Sevaba, iyiliğe acizim, merhametini istiyorum.
1: Ya garip,
2: sen ki ben kendimde değilken kalbimi elinde tutuyor, kanımı bedenimde dolaştırıyorsun. Şah damarımdan da yakınsın bana. Cemalinle yakın ol bana. Yakınlığınla icabet et bana. İcabetinle muhabbet et bana. Muhabbetinle şefkat et bana. Şefkatinle iltifat et bana. İltifatınla dost ol bana. Dostluğunla sırdaş ol bana.

0: gözünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Hicaz coğrafyasında İslam güneşi doğuyordu. Gündem İslam'dı. İnsanlar, kavimler Medine'ye akıyordu. Allah'ın Resulü ile görüşmek, konuşmak, onu yakinen tanımak istiyorlardı. Alemlere rahmet olanın ikliminde bulunmak istiyorlardı. Bir heyet geliyordu. Peygamber Efendimizin çocukluk yıllarını geçirdiği Sa'd bin Bekir kabilesinin heyeti geliyordu. Heyetin başkanı Dımam bin Salebe'ydi. Sözünü sakınmayan, yanlışları eleştirmekten çekinmeyen, nezaket kurallarına da pek dikkat etmeyen biriydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Dımam bin Salebe geliyor ve hemen söze giriyordu. Muttalib'in torunu hanginiz diyordu. Resul Ekrem Efendimiz Muttalib'in torunu benim buyurdu. Dımam, sen şu kendisinden bahsedilen Muhammed misin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ben o kimseyim buyurdular. Daha sonra Dımam, Muhammed beni iyi dinle. Sana bazı şeyler soracağım. Fakat ben sözünü esirgemeyen, düşüncesini olduğu gibi ifade eden birisiyim. Umarım bu özelliğim nedeniyle kırılmaz ve kızmazsın. Peygamber Efendimiz, sen sorunu sor, kırılmam ve kızmam buyurdular. Dımam, Allah için doğru söyle. Sen gerçekten bir peygamber misin? Gerçekten Allah seni seçip insanlara gönderdi mi? Peygamber Efendimiz, evet, ben bir peygamberim. Allah beni seçti ve insanlara gönderdi. Dımam, Allah için doğru söyle. Kendisine ibadet etmemizi, hiçbir şeyi kendisine ortak koşmamamızı, atalarımızın taptığı putları terk etmemizi Allah mı emretti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, bu dediklerinin hepsini Allah emretti. Dımam bin Salebe'nin soruları açık ve berraktı. Bir bakıma dobra dobur sorulardı. Dımam sorularını sormadan önce kendi özelliğini vurguluyordu. Efendimizin kırılmamasını, kızmamasını özellikle talep ediyordu. Dımam haliyle Peygamber Efendimiz'i herhangi bir lider sanıyordu. Dünyevi kaygılar olan bir lider olarak düşünüyordu. Haliyle dobra dobra konuşmalardan rahatsız olabilirdi gibi düşünmekten kendini alamıyordu. Dımam alemlere rahmet olanı zamanla daha iyi anlayacaktı. Onun biricik derdi kulunu Rabbine yönlendirmekti. Yaratanını, yaşatanını bilmesiydi. Dımam soruyordu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o doyumsuz tebessümüyle bir bir iştenlikle cevaplıyordu. Bu konuşma sürecinde Dımam Peygamber Efendimiz'i dikkatle izliyordu. Onun iştenliğini, onun sadeliğini, onun tabiiliğini hayranlıkla izliyordu. Onda bir saltanat hali görmüyordu. Dünyevi hesaplar hissetmiyordu. Onun son derece sade bir halin ve hayatın içinde olduğunu görüyordu. Dımam bin Salebe bu konuşmadan ve izlerimlerinden sonra, ey Muhammed, ben şahitlik ederim ki sen gerçekten bir peygambersin. Bunda kuşku yok. Sana inanıyor ve güveniyorum. Allah'tan başka ilah olmadığını, senin de Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ediyorum. Ben Allah'ın emirlerini yerine getireceğim. Yasak ettiklerinden kaçınacağım. Yapacağım budur. Ne daha az, ne daha fazla yaparım diyor ve ayrılıyordu. O giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğini yaparsa cenneti hak eder buyuruyordu. Sakif kabilesinden bir heyet Medine'ye geliyordu. Niyetleri Müslüman olmak değildi.
bazı sorunları vardı. O sorunların çözümünü talep edeceklerdi. Sorunlarının başında çevrelerindeki kabilelerin hepsi Müslüman olmuştu. Yer yer o Müslümanlarla sorun yaşıyorlardı. Öncelikle bu sorunun çözümünü isteyeceklerdi. Medine-i Münevvere'ye geldiler ve Mescid-i Nebevi'ye girdiler. Efendimizin şerefli arkadaşları müşriklerin mescide girişinden rahatsız oldular ve "Ya Resulallah, onlar müşrik, mescide girdiler." dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bırakın girsinler, müşrikler nedeniyle toprak kirlenmez." buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz Sakif heyetini dinledi, onlarla sohbet etti. Onlara izzet ikramda bulundu. Daha sonra Hazreti Muğire bin Şube'den Sakiflilerin Kur'an-ı Kerim dinleyebileceği bir yer belirlemesini istedi. Hemen mescidin kenarına 3 çadır kuruldu, misafirler oraya yerleştirildiler. Onlar hem Kur'an-ı Kerim dinleme hem de namaz kılan müminleri izleme imkanını elde etmiş oldular. Ayrıca her gün yatsı namazından sonra Resulullah onlarla beraber oturuyor ve sohbet ediyordu. Özellikle Peygamber Efendimizin sabah namazları her insanı ciddi boyutlarda etkileyen bir atmosferdi. Ayetler kainatın akışını dillendiriyordu. Yeryüzünü, gökyüzünü anlatıyordu. İnsanı, toplumu, bu dünyayı, öbür dünyayı anlatıyordu. Varlıklar alemini evirip çeviren, var eden, varlıklarını devam ettiren Rahman-ı Rahim anlatıyordu. Ayetler, alemlere rahmet olanın telaffuzunda canlanıyordu. Ayetleri tane tane okuyordu. Sesinin rengi anlamlara göre şekil alıyordu. Sakifliler hayatları boyunca böyle bir güzelliğe tanık olmamışlardı. Anlamlar o muhteşem okuyuşla kalplere olduğu gibi akıyordu. Anlamlar ve ses insanoğlunun en etkilendiği unsurlardı. Muhteşem anlamlar alabildiğine latif bir sesle kalplere iniyordu. Sakifliler Kur'an-ı Kerim'i dinlerken kendilerini anlamların ikliminde buluyorlardı. Kalplerinde derin ürpertiler yaşıyorlardı. Namaz bir başka güzellikti. Müminler, melekler misali saf saf halinde namaz kılışları, Rahman-ı Rahim'i çağrıştıran etkin bir tabloydu. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetleri Sakiflilerin gönüllerini kıvama getiriyordu. Artık Sakifliler Medine'ye geldikleri gün gibi değillerdi. Deruni dünyalarında derinden bir dönüşüm içindeydiler. Sakiflerin düşünce dünyalarında İslam'a yöneliş belirginleşiyordu. Peygamber Efendimiz'e bu duyuş ve düşüncelerini dile getirdiler ama birkaç şart ileri sürüyorlardı. Öncelikli şart, Sakifliler derin bir putperestlik inancına sahiptiler. Lat ismindeki büyük putlarına bağlılıklarını hemen silemeyeceklerdi. Belli bir sürenin daha verilmesini, Lat putunun yine belli bir zaman sonra imha edilmesini talep ediyorlardı.

0: Peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin temel çizgisi tevhiddi. Allah'a ortak koşma şeklinde olan düşüncenin temelsizliğini insanlara öğretmekti, insanlığa öğretmekti. Hakikatte yegane güç ve kuvvet sahibi, kadiri mutlak olan Allah-u Teala idi. Onun dışındaki bütün varlıklar Rahman-ı Rahim'e her dem muhtaçtılar. Harire putlara veya başka varlıklara ilahi özellikler vermek temelsizdi, asılsızdı ve gülünçtü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sakiflilerin putlarına belli bir süre dokunulmaması şartını Harire kabul etmiyordu. İki sahabesini görevlendiriyor ve Lat ismindeki putu kırdırıyor, yıktırıyordu. Sakif heyeti üç teklifte daha bulunuyordu: zekat vermemek, Allah yolunda savaş olduğuna savaşa katılmamak ve bir de namaz kılmamak şeklinde şartlar ileri sürüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sakiflilere tamam buyuruyordu: savaşa çağrılmazsınız, zekatı vermezsiniz, üzerinize sizden olmayan biri tayin edilmez, ancak namazsız dinde hayır yoktur buyuruyordu. Onun şerefli arkadaşları şaşırıyorlardı. Zekatsız ve cihatsız nasıl olabileceğini anlamakta zorlanıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz onların zihinlerini berraklaştırıyordu: Müslüman olurlarsa zekatı da verirler, savaşta katılırlar buyuruyordu. Alemlere rahmet olan muhatabını, muhataplarını çok iyi tanıyordu. Onların zaaflarını, güzelliklerini bilerek hareket ediyordu. Bilinen bir husus vardı. Tedricilik denilen bir esas vardı. Yavaş yavaş, sindire sindire yol almak vardı. Genel işleyiş böyleydi. İslam'ın çok etkin bir gücü vardı. İman iklimine giren insanı yavaş yavaş ayetler, hadis-i şerifler ve salih müminler tekamülüne neden olurdu. Elbette İslam'ın esasları netti, berraktı. Bütün zamanlara hükmederdi. Ama kişinin durumu o bütünlüğe doğru yürümek şeklinde olurdu. Gün geçtikçe imanında, imanın esaslarında derinleşirdi. Varoluş sırrına doğru yürüdükçe, ruhunda varoluşun hakikatini terennüm ettikçe, biricik nimetin İslam olduğunu derinden kavrayacaktı. Özellikle namaz iklimi müminlerin hayatında en etkin bir iklimdi. Mümin namazıyla giderek öylesine bütünleşirdi ki namaz onun hayatının en büyük gıdası, en büyük huzur kaynağı olurdu. Namazsız hayat onun için ruhsuz, anlamsız bir hal alırdı. Artık namaz onun hayatına yön veren hale gelirdi. Efendimizin arkadaşlarından biri, "Ya Resulallah, falan hem namaz kılıyor ama hem de hırsızlık yapıyor," demişti. Peygamber Efendimiz, "O namazına devam ettiğinde hırsızlığı bırakmak zorunda kalacaktır," buyuruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Sakiflilere namazdan taviz vermiyordu. Namazsız olamayacağını beyan buyuruyordu. Namaz varoluşu gerçekleştirmede etkin bir iklimdi. Namaz hayata girsindi. Namaz hayata otursundu. Namaz hayatı şekillendirsindi. Zamanla ortaya güzel bir İslam insanı çıkardı. Zamanla ortaya güzel bir mümin oluşurdu. Zamanla ortaya güzel bir mümin çıkardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Zülfün perişan olmasın.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Gözlerin gülsün Dilara, zar-ı giryan olmasın. Gönlümün sultanı sen ol, başka sultan olmasın. Bir ömür feryada düştüm, talihim kemdir benim. İsterim, bahtım gibi zülfün perişan olmasın.

her anımı yaktın. Oklar atarak sineyi üryanımı yaktın. Ateşlere saldın, dili büryanımı yaktın. Zannetme ki yalnız dili büryanımı yaktın. Leyla gibi ömrümdeki her anımı yaktın. Canan ele geçmez. Bir lahzada bin can bulunur. Dildeki canan ele geçmez. Dünyada güzeller yarışır. Yusuf-u Kenan ele geçmez. Huslat denilen derde giriftar gezerim. Ahımı duymaz. Hicranına yanmak dilerim. Yanmaya hicran ele geçmez. Çile taksimatı. Bütün şarkılar sustu. Nefesten bir ney düştü. Yüreğim parçalandı. Muamma bir şey düştü. Kadere imanım var. Takdirin tecellisi. Çile taksimatında bize de epey düştü.

Saki, bize bir kasesi yetmez. Hele 3-5 getirin. Nuş eylediğim şerbeti nuş etmeye mehveş getirin. Deryaları vermen bana söndürmeye yetmez. Yanarım. Göğsümdeki ateşleri söndürmeye ateş getir. Sesin efsunu. Bir ses beni efsunladı. Ömrüm boyu coştu. Yıllar yılı sandım ki bu ses alemi tutmuş. Şuradan geliyordur diye dağdan dağa koştum. Buldum sesi. Canan, onu ruhumda

0: nerdivan oldum bugün. Boynum eğdim bastı canan, nerdivan oldum bugün. Mehlika yüz verdi girdim, dilde can oldum bugün. Neyledim nettim bilinmez, attı kalbinden beni. Sormayın, hiçbir yerim yok. La mekan oldum bugün.
1: ...91.0

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan

verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştur. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken, Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldun? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken, duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dost doğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ismi ilahi El-Müntakim Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Müntakim, intikam alan, suçluları gerektiği gibi cezalandıran, cezayı da adaletiyle veren, haksızlık etmeyen demektir. Değerli kardeşlerim, El-Müntakim ismi mazlumların gönlüne su serpen bir pınar gibidir. Rum suresi. Andolsun ki biz senden önce birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara apaçık deliller de vardılar. Onun üzerine günah işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım ise bizim nezdimizde bir hak oldu. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz her topluma içine düştükleri şirkten, günahlardan ve bozulmuşluktan kurtarmak için elçiler göndermiş ve kullarını o elçiler vasıtasıyla uyarmıştır. İnsanların bir kısmı Allah Celle Celaluhu'nun davetine uyarak doğru yolda ilerlerken, bir kısmı da hak söze kulak tıkayarak şeytana ve şeytanlaşmış insanlara rağbet etmiştir. Bu insanlar Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine gönderdiği peygamberlere ve inananlara türlü türlü haksızlıklar yapmaktan da geri durmamıştır. Yüce Rabbimiz peygamberlerine ve salih kullarına eza ve cefa çektiren kavimlerden El-Müntakim isminin tecellileriyle cezalandırmış ve intikam almıştır. El-Müntakim isminin Türkçemizdeki intikam kelimesinin anlamından farklı bir mana genişliği taşıdığını da bilmemiz gerekir. Biz Türkçe'de intikam almayı cezalandırmak suretiyle ferahlamak, öç alıp hıncını çıkarmak diye tanımlarız. Halbuki Arapça muhteşem bir anlam zenginliği taşıdığından El-Müntakim ismi beraberinde sabrı, hilmi ve rahmeti de taşır. Böylelikle El-Müntakim ismi zorda olan dostlarının intikamını alarak yardımlarına koşan anlamına da gelir. Aziz kardeşlerim, adalet suçsuzu korumak demek olduğu kadar suçluyu da cezalandırarak dengeyi sağlamak demektir. Allah Celle Celaluhu kuluna o engin adaletini tecelli ettirerek hükmeder. Onun katında İsra suresinde buyurulduğu gibi hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Allah katında kimseye zulmedilmez. Zilzal suresi. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. O Celle Celaluhu
öyle merhametli bir müntakimdir ki, El-Halim isminin, Et-Tevvab isminin tecellileriyle tevbe kapılarını son ana kadar açık tutarak kullarının temizlenmesini ister. Es-Sabur ismiyle de asilerden öç almakta, intikam almakta acele etmez. Sabırla muamele ederek cezayı, intikam almayı adaletin yerini bulmasındaki son merhale olarak görür. Âl-i İmran suresi, o sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat'ı ve İncil'i de yine o indirmişti. Evet, bu Furkan'ı da o indirdi. Gerçek şu ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.

Takim ismi inananların ruh dünyası için bir huzur koyudur. Bu ismi şerifin kafirlere bakan yüzüyle ne bu dünyada ne de ahirette hiçbir suçun cezasız kalmayacağı belirtilir. Allah Celle Celaluhu emirlerine karşı gelenleri, yeryüzünde fesat çıkaranları, inanan kullarına zulmedip Müslümanları sırf inançlarından dolayı canından bezdirenleri eninde sonunda cezalandırır, onlardan intikam alır. Kasas suresi. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Aziz dinleyenlerimiz, O öyle merhametli bir Allah'tır ki Celle Celaluhu kullarını hemen cezalandırmaz. Yanlışlardan dönmeleri için, hakikati anlamaları için sabır gösterir. Ve bazen bu sabrın ucu ta ahirete kadar uzanır. Amellerin çok hassas bir teraziyle tartılacağı gün gelir. Ve işte o günde, o zorlu hesap gününde cezalar tam olarak, mükafatlar da tam olarak verilir. Tarık suresi. Haberin olsun ki kafirler hep hile kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kafirlere mühlet ver. Onlara az bir zaman tanı. Fecir suresi. Ki cehennemde o gün getirilmiştir. Cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var? El-Müntakim'dir o, intikam alıcıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu bazen de intikamını bu dünyada iken alır ve arkadan gelen nesillere ibret olsun diye kafirleri cezalandırır. İntikam şekli bazen bir çığlık, bazen kulakları patlatan korkunç bir ses, bazen tufan, bazen taş yağmuru, bazen de salgın hastalıklar şeklinde gelir insanoğluna. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde inkarcı kavimlerin nasıl helak edildiği anlatılır. Bu ibretlik levhalar ile bir yandan inananların küfür ehlinin başına gelenlerden ders almaları beklenir, diğer bir yandan da onlardan sırat-ı müstakim üzerinde sebat etmeleri istenir. El-Müntakim'dir o Celle Celaluhu. Hazreti Nuh aleyhisselam gibi aziz bir peygamberini bir kavme gönderip 950 yıl irşat görevi yükler. Nuh aleyhisselam 950 yıl boyunca kavmine saadet yolunu işaret eder. Kavmi ise inatla şirk, küfür ve inkarda diretir. Katılaşmış kalpleri, hidayet nuruna kapanmış gözleriyle o kavmin insanları alay ettiler Allah nebisiyle. Onlar Hazreti Nuh'a inananları hor gördüler ve işi eziyet ve işkenceye kadar götürdüler. 950 yılın sonunda Hazreti Nuh aleyhisselam sabrının son noktasına gelip ellerini Rabbine açtı ve acziyetini arz etti yüce Rabbine. "Bittim Allah'ım," diye inledi. 950 yıl süren bir iman mücadelesi düşünün.
950

50 yıl sabırla süren vazife şuurunu düşünelim ve cüz'i iradenin külli iradeye teslim oluşundaki muhteşem sırrı görelim. Tarihlerin kaydına göre selamet gemisine binenlerin sayısı 14 kişi, 40 kişi ya da 70 kişi olarak geçer. Yani bir avuç insanla sürdürüldü bu muhteşem mücadele. Sonuç, yüce bir peygamberin kavmini Rabbine şikayet edişi, "Bittim Allah'ım, bana yardım et" deyişi. "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma." Nuh suresi. El-Müntakim olana yakarış, o inanan kullarının yardımına koşan zalimlerden intikam alandır.

Kamer Suresi. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Araf Suresi. Biz de ayetlerimizi inkar ettikleri ve onlara kulak vermedikleri için kendilerinden intikam aldık da hepsini denizde boğduk. Secde Suresi. Rabbinin ayetleriyle kendisine öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz günahkarlardan intikam alacağız. El-Müntakim'dir o Celle Celaluhu. Bu ismin müminlere bakan yüzü huzur verir insana. İman yüklü bir yürek, el-Veli, el-Vekil olan Rabbinin hakkını koruyacağını da bilir. Aziz kardeşlerim, zaman mefhumu zalimlerin cezalandırılmasında bu dünya için yetersizmiş gibi görülebilir. Zalimlerin yaptıkları yanına kar kalacak gibi görülebilir. Ama hakikat öyle değildir. İyice keşmekeş hale gelmiş bulunan beşeri sistemler hadiseleri adil bir şekilde çözümleyemez. Zulüm görmüş iman sahibi kullar Rabbine sığınır, haksızlıkların çözümünü Rabbine bırakır, davacı olduğu kulu Allah'a havale eder. İntikamımı sen al, ben acizim, sen ise azizsin Allah'ım diyerek Hazreti Nuh misali o yüceler yücesine iltica eder, sığınır. Dünya hayatında üzerimize düşeni, vazifemizi eksiksiz yaptığımız halde bize haksızlık edilmişse ve biz Hazreti Nuh aleyhisselam gibi Allah'a şirksiz inanmış isek, cüz'i iradenin bittiği noktada Hazreti Nuh aleyhisselam gibi bittik Allah'ım diye inlememize, o yüceler yücesi yettim kulum diye cevap verecektir. Ama bu dünyada, ama kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu zamanını onun bileceği bir anda bizim intikamımızı alacak, bizi haklı davamızda yalnız bırakmayacaktır. Peygamber kıssaları hikaye olsun diye anlatılmıyor o yüce kelamda. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, anlayalım, yaşayalım ve anlatmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla okudukça Nuh aleyhisselam olmak ne demektir öğrenecek ve böylelikle hayatın zorluklarının üstesinden imanla geleceğiz inşallah. Bu yolculuk bilmeyen bir yolculuk, bulmaya yönelik bir yolculuk, olmaya yönelik bir yolculuk. Sonuçta da dostun dosta gidişi gibi ölmeye bir yolculuk ve ebedi saadete yapılan bir yolculuk. Yüce Rabbim, hepimize saadet idareyin, yani dünya ve ahiret mutluluğunu nasip eylesin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Elveda. Diyorum gönlünüzden sefası bitti gönlünüze ömrümün.
1: Davet
0: şimdi
1: radyo.
0: Dağ çıkarım düze elveda. Göze duman çöker, düze kar yağar. Bahara elveda, yaza elveda. Şimdi öz kökünden üzülen benim, özge budaklara dizilen benim. Şimdi ne sen sensin, ne de ben benim. Biz ki biz değiliz, bize elveda. Bahtiyar, derinde sızlayıp yaran, seni geçmişine bağlar her zaman. Zülmet yüreğini ışıklandıran, yoluna mum tutan, göze elveda. İnsan gökte ay gibidir. Çayırlıkta gül çiçeğin sağ solunda elefi var. Dünyada her bedbehliğin hem zararı hem nefi var. Vakt hakimler hakimidir. Hayat varken yok gibidir. Yaydan çıkan ok gibidir. Her ömrün öz hedefi var. Yürektedir sözün kökü, ayıra bil tüyden tüyü. Çok ağırdır amal yükü, çekebilsen şerefi var. Yürek fikrin tılsımıdır, her katı bir lay gibidir.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

cananımı göster göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim. Sohbeti vaslına ne olur ereyim. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar fenada gülmesem. Yar mıyım ah yar mıyım hiç bilmesem. Ölmeden ön ölmek ister ölmezem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Eşiğinde isterim bir hak olam. Bir kadem basması ile pak olam. Ezilip rize ve rize çak olam. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem. Nola gül yüzünü bir dahi görem. Sensiz zindandır bana bağı irem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle hulusi hastaya. Kapında zincirin ile besteye. Nideyim, nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm.

0: Sözü. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetli davetli dinleyicileri, bugünkü Nur İklimi programında Risale-i Nur dersimizde inşallah lemalardan 26. lemadan okumaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak şevkimizi, gayretimizi inşallah ziyadeleştirsin, istifademizi ziyade eylesin. Risale-i Nur'dan tam manasıyla anlamayı, anlatmayı bizlere nasip ve hissedar eylesin. Bütün latifelerimizle nurun manalarını hayatımıza derc etmeyi bizlere inşallah nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Evet, ahir zamandayız. Bid'aların, dalaletlerin, sefahatin sel gibi aktığı bir asırdayız. Üstadımızın tabiriyle her dakikada yüzer günah, şu an her dakikada milyonlar günah. Nereye başınızı çevirseniz, nereye bakarsanız, efendime söyleyeyim, nereye teveccüh ederseniz haramlar, günahlar her taraftan sefahat sel gibi geliyor. İnsan gerek sosyal medyadan, efendime söyleyeyim, gerek dışarıdaki, hariçteki hücumlardan kendisini muhafaza etmesi için, alemini toparlaması için nurlarla baş başa kalması lazım. Bir insanın velev 5-10 dakika dahi olsa nurlarla iştigal etmesi bu zamanda elzemdir, hatta zaruridir. Ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaçtır. İnsanın tahribatlardan, haramlardan, günahlardan muhafaza etmesi için manevi tamirat yapması lazım. Bu manevi tamirat da ancak marifetullahla olur, ancak tefekkürle olur, ancak nurların karşısına geçip, efendime söyleyeyim, alemini kılı kuştan azade edip, nurlarla baş başa kalıp onunla mütala yapmakla olur. Bu manada inşallah biz nurlardan okumaya gayret edeceğiz. Evet, tesiri veren Cenab-ı Hak'tır. Okumak bizden, tesir Cenab-ı Hak'tandır. İmkanı ve fırsatı olanlar 26. lemayı açarsa inşallah beraber bu manaları okuruz. Evet, 4. rica. Bir zaman ihtiyarla ayak bastığımdan gafleti idame ettiren sıhhat bedenim de bozulmuştu. İhtiyarlıkla hastalık müttefiken bana hücum etti. Başıma vura vura uykumu kaçırdılar. Çoluk çocuk, mal gibi beni dünya ile bağlayacak alakalar da yoktu. Gençlik sersemliğiyle zayi ettiğim sermaye ömrümün meyvelerini, bütün günahlar, hatiatlar gördüm. Niyazi Mısri gibi feryat eylerek dedim: bir ticaret yapmadım, nakdi ömür oldu heba. Yola geldim, lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip. Dide giryan, sine bir yan, akıl hayran bir haber. O vakit gurbetteydim, meyusane bir hüzün ve nedametkarane bir teessüf ve istimdatkarane bir hasret hissettim. Birden Kur'an-ı Mucizil Beyan imdada yetişti. Bana o kadar kuvvetli bir rica kapısını açtı ve öyle hakiki bir teselli ziyasını verdi ki o vaziyetimin 100 derece fevkindeki yeğesi dahi izale eder ve o karanlıkları dağıtabilirdi. Evet, ey benim gibi dünya ile alakalar kesilmeye başlayan ve dünya ile bağlanan ipleri kopmaya yüz tutan muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar, bu dünyayı en mükemmel ve en muntazam bir şehir, bir saray hükmünde halk eden bir Sani-i Zülcelal, mümkün müdür ki o şehirde, o sarayda en ehemmiyetli misafirleriyle ve dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin? Madem bilerek bu sarayı yapmış ve irade ve ihtiyar ile tanzim ve tezyin etmiş, elbette nasıl ki yapan bilir, öyle de bilen konuşur. Madem bu sarayı, bu şehri bize güzel bir misafirhane ve ticaretgah yapmış, elbette bize karşı münasebetini ve bizden arzularını gösterecek bir defteri, bir kitap bulunacaktır. İşte o kutsi defterin en mükemmeli, 40 vecihle mucize ve her dakikada hiç olmazsa 100 milyonun dillerinde gezen, nur serpen ve her bir harfinde asgari olarak 10 sevap ve 10 hasene ve bazen 10 bin ve bazen Leyla-i Kadir sırrıyla bir harfine 30 bin hasene ve meyve-i cennet ve nur-u berzah veren Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Bu makamda ona rekabet edecek kainatta hiçbir kitap yoktur ve hiç kimse gösteremez. Madem bu elimizdeki Kur'an, semavat ve arzın, Halık-ı Zülcelal'in rububiyet-i mutlakası noktasından ve azamet-i uluhiyeti cihetinden ve ihata-i rahmeti canibinden gelen kelamıdır, fermanıdır. Bir madeni rahmetidir. Ona yapış, her derde bir deva, her zulmete bir ziya, her yese bir rica içinde vardır. İşte bu ebedi hazinenin anahtarı imandır ve teslimdir. Onu dinleyip kabul etmek ve okumaktır. Evet, baştan alalım inşallah. Dördüncü rica. Her bir rica bir ilaç gibi, bir iksir gibi. İnsan ihtiyarlar risalesinde her ricayı okudukça, her ricanın manasına daldıkça, her ricanın dünyasına girdikçe hakikaten çok farklı manalar açıyor. Yani ben şöyle diyorum, ihtiyarlar risalesini böyle ara ara okumak, işte hastalar risalesi, ihtiyarlar risalesi, bu risaleleri ara ara okumak ve ara ara bunlardan kendimize hususi ders çıkarmamız lazım. Çünkü insan gerçekten hastalar risalesini, hususan ihtiyar risalesini okunca dünyanın fani cihetini görebiliyor yani. Değil mi? O fani perdesi ihtiyar risalesini okunca dünyanın fani cihetini görebiliyor yani. Değil mi? O fani perdesi arkasındaki gerçekten insanı meşgul

Evet, bir zaman ihtiyarlığa ayak bastığımdan gafleti idame ettiren sıhhat bedenimde bozulmuştu. İnsan gençlik deme hevesatıyla gençlik anında, düşünün, sıhhati yerinde, efendime söyleyeyim gücü kuvveti yerinde, dünyanın fani cihetini göremiyor. Bazen ahireti, ebedi alemi unutabiliyor. Fakat ihtiyarlığa ayak basmak nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Artık beden bozuluyor değil mi? Saçlar dökülüyor, dişler dökülüyor. Üstadımızın dediği gibi yani vücudunda tevellüt eden hastalıklar artık baş göstermeye başlıyor değil mi? Vücudundaki efendim hastalıklar göstermeye başlıyor. Hususan kırkından sonra değil mi? Üstadımız öyle diyor. Kırkından sonra ahirete insana bir meyil başlar yani. Neden? Çünkü kırkına kadar insan dünyanın aşkıyla, efendim söyleyeyim mal, mülk, çoluk çocuk sevdasıyla, makam sevdasıyla kırkına kadar çok fazla hissedemiyor. Fakat kırkından sonra artık ahirete bir meyil başlıyor. Çünkü artık vücudunda hastalıklar tavatun etmeye başlıyor. Efendime söyleyeyim, o gaflet yavaş yavaş yırtılmaya başlıyor yani. İhtiyarlıkla hastalık müttefikken bana hücum etti. Yani insan en çok aczini, fakrını nerede hisseder? Artık güçten, kuvvetten düştüğü anda, hasta olduğu zaman, etrafına bakıyor sağına soluna, kim bana medet verecek? Kim bana yardım edecek? Kim bana istimdad edecek? Kim bana istinad olacak? Ve etrafına baktığı zaman neyi görüyor? Artık insanların onun kadar, onun gibi aciz, onun gibi fakir ve onun gibi değil mi? Nakıs, ilmi nakıs, gücü kuvveti nakıs. Yani ne kadar aciz olduklarını görüyor. Ve ne oluyor ihtiyarlıkla insan? Bir manada artık gaflet perdesi yırtılıyor yani. Gaflet kalın bir perdedir. Değil mi? Gaflet perdesi olduğu zaman insan Allah muhafaza ahirete dair vazifeleri unutabiliyor yani. İhtiyarlıkla hastalık müttefiyken bana hücum etti. Başıma vura vura uykumu kaçırdılar. Gaflet uykusundan uyandırıyor insanı değil mi ihtiyarlık? Allah-u Ekber. Çoluk çocuk mal gibi dünya ile beni bağlayacak alakalar yoktu değil mi? İnsan ne diyor? Dünyaya her taraftan bağlanmışım. Makamım, malım, mülküm, çocuğum, çocuklarım, efendime söyleyeyim. Bakın her taraftan dünyaya bağlanmış. Kopamıyor yani. Hatta bazen insan dünyaya o kadar bağlanıyor ki yani. Sanki dünyada layımut yani. Allah muhafaza ya, çok tehlikeli bir şey. İnsan dünya işine çok bağlandığı zaman daha fazla kazanayım, daha çok bu işi yapayım, makamım daha çok yükselsin. Bakın bütün gayesi, bütün efendime söyleyeyim teveccühü dünya olunca, emelleri, elemleri, hedefi, maksadı dünya olunca insan ne oluyor o zaman? Bakın ne oluyor o zaman? Allah muhafaza gafletten kendi vazifesini unutabiliyor. Yani dünya niçin yaratıldığını unutabiliyor, geldiğini unutabiliyor. Gençlik sersemliğiyle zayi ettiğim seremeyi, ömrümün meyvelerini, bütün günahlar, hatiyatlar gördüm değil mi? İnsan geçmişe baktığı zaman, maziye baktığı zaman gençlikte, eğer gençlik ibadete, taate, hayrata gitmişse ne diyor? Elhamdülillah, ala kulli hal diyor yani. Fakat eğer gençlik mazisi günahla, gafletle, haramla geçmişse Allah muhafaza ne diyor? Vah esefa, vah hasrata yani. Geçmişe baktığı zaman elem alıyor, keder alıyor ya. Tedehüş ediyor. Ya Rabbim geçmişi ve geleceğimizi ibadetle geçmeyi nasip eylesin. Mazi ve müstakbelimizi nurlandırsın. Nurani pencereyi bize ihsan etsin yani. Yani yoksa diğer taraftan Allah muhafaza geçmişi düşünün, mazi karanlık, müstakbel endişeli. Bu insanın hali hazırı nasıl olabilir yani? Evet. Niyazi Mısri gibi feryat ederek dedim. Bir ticaret yapmadım, nakdi ömür oldu heba. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en büyük ticaret, en büyük sermaye ömürdür. Bu ömür hayatında ömür dakikalarını saniye hakiki yoluna harcadın mı, sermayesini kat kat katlar. Üstadımız birinci sözden dokuzuncu söze kadar hep temsillerden onu anlatıyor değil mi? Açtığınız zaman dördüncü söz öyle, altıncı söz öyle. Yani insan dünyaya gelen bir asker gibidir. Bir tarafta bahtiyar olma yolu var, bir tarafta bedbaht olma yolu var. Ve insanın eline bilinen sermaye ömürdür. Her gün Cenab-ı Hak 24 altın, 24 saat sermaye bize veriyor. Bir ticaret yapmadım, nakdi ömür oldu heba. Yola geldim, lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Değil mi? Yaşlılardan bunu işitiyoruz yani. Ne diyor? Artık diyor, bütün kervan göçtü, ben tek kaldım diyor yani. Böyle 70-80 yaşın üstündekilere sorun böyle camilerde veya bir köşede tek kaldığı zaman. Nasılsın, nasıl gidiyor hayatın, ne der? Artık Cenab-ı Hakk'a kavuşmak istiyor yani. Kendi yaşıtlarım, kendi arkadaşlarım, kendi çevrem hepsi ahirete göçtü. Hepsi hakiki dosta kavuştu, ben kaldım diyor bak. Ne diyor?

0: Yola geldim, lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp, nalan edip, düştüm yola tenha garip. Dide giryan, sine bir yan, akıl hayran bir haber. Öyle bir hale geliyor ki artık. Ne gücü kuvveti geliyor, kalıyor, ne aklı kalıyor değil mi ya? Evet. Evet, ağlamadan önce insan hesabının muhasebesini iyi yapması lazım. Üstadımız düşün, ömrünü iman ve Kur'an hizmetine veren bir zat Niyaz Misli'den nasıl bir ders alıyor? O vakit gurbetteydim. Meyusane bir hüzün ve nedametkarane bir teessüf ve istimdakane bir hasret hissettim. Bakın, üstadımız önce insanın nefsi nazarıyla dünya bakışı nasıl olur onu anlatıyor bize yani. İnsan Kur'an penceresiyle bakmadığı zaman gurbetinde, düşünün, gurbettesiniz, yalnızsınız, hastasınız, ihtiyarsınız. Nasıl bir nazarınız olur? O vakit gurbetteydim. Meyusane bir hüzün ve nedametkârene bir teessüf ve istimdatkârene bir hasret hissettim. Birden Kur'an-ı Mucizel Beyan imdada yetişti. Ya Rab, nerede darda kalırsak, zorda kalırsak, gaflette kalırsak, Kur'an-ı Mucizel Beyan imdadımıza yetiştir Allah'ım. Nurları imdadımıza yetiştir ya Rabbi. Üstadımız ne zaman zor anda kaldığı zaman Kur'an-ı Mucizel Beyan imdada yetişmiş. Neden? Çünkü bütün ömrünü Kur'an-ı Mucizel Beyan'a hasretmiş. Yani biz başta kendi nefsimiz adına ömrümüzü imana ve Kur'an'a, marifetullah'a ve muhabbetullah'a sarf ettiğimiz nispette onun nurlarından istifade ederiz. Bir hayat düşünün ki bu hayatta nur yok, namaz yok, ibadet yok, dua yok. Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın nurları ne kadar o insanın imdadına yetişebilir? Ne kadar mana alemi açabilir? Bu insanın alemi nasıl olur? Akşama kadar dünya telaşesi, para, mal, mülk, kazandım, kaybettim, onu sattım, bunu aldım. Böyle bir insanın penceresi nasıl olabilir yani? Düşünün yani. Penceresi dünya olur. Kapkaranlık, zulmetli, zulmani bir dünya olur. Bazen öyle olur ya yani. Mesela bir toplumda oturursunuz, hep dünya konuşur, sıkılırsınız değil mi? Ruh daralır yani. Ama bir ilim meclisine gidersiniz, bir sohbete, bir derse gidersiniz, bir anda kalbiniz ve ruhunuzda pencereler açılır. Manalar açılır. O an dünyaya bakış açınız değişir. İşte üstadımız, bakın, meyusane bir hüzün, nedametkârane bir teessüf, istimdatkârane bir hasret hissettim. Birden Kur'an-ı Mucizel Beyan imdada yetişti. Tam bu esnada Kur'an-ı Mucizel Beyan imdada yetişiyor. Bana o kadar kuvvetli bir rica kapısını açtı, öyle hakiki bir tesedd-i ziyasını verdi ki o vaziyetimin yüz derece fevkindeki yiyesi dahi izale eder ve o karanlıkları dağıtabilirdi. Allah Allah, öyle bir ziya, öyle bir rica vermiş ki üstadımızın, yani diyor ki o an aldığım o yeis, muvakkaten aldığı o yeis, muvakkaten o nedametkârına bir hal, muvakkaten aldığım bir hüzün, yüz derece fevkine ne verdi? Bir teselli verdi. Yani o hal 100 derece artsaydı yine Kur'an Mucizel Beyan'ın nurları o hali nurlandırırdı yani. Evet, ey benim gibi dünya ile alakaları kesilmeye başlayan ve dünya ile bağlanan ipleri kopmaya yüz tutan muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Ya insan yaşı ilerledikçe dünya ile bağları kopuyor. Yavaş yavaş bağlar kopmaya başlıyor. Evet, değil mi? Dünyaya muhabbeti azalıyor. Emelleri azalıyor. Artık yüzü ebedi aleme dönüyor. Bu dünyayı en mükemmel ve muntazam bir şehir, bir saray hükmünde halkeden bir sahne-i zülcelal. Cenab-ı Hak dünyayı öyle müzeyyen, öyle bir saray şeklinde yaratmış ki ve insanı bu dünyanın merkezine bir halife olarak yaratmış. Muazzam bir şehir. Üstadımız diyor yani. Bir taraftan bakarsanız çok muntazam bir saray. Diğer taraftan muazzam bir şehir. Değil mi? Çok müzeyyen. Böyle bir şehir, böyle bir saray. Yaratan Rabbil Alemin. Ve bizi o saraya halife yaratan Rabbil Alemin. Bakın. Dünyada hayvanat da olabilir. Nebatat da olabilir. Ama cansız da olabilir. Ama Cenab-ı Hak öyle bir yaratmış ki. Ve insan belli bir kemalata erince, 17. sözü üstadımızın çok güzel diyor yani. Yani insan belli bir kemalata erince ne oluyor artık? Dünyadan bağları kopmaya başlıyor. Değil mi? Evet. Sani Yüzülcelal mümkün müdür ki o şehirde, o sarayda en ehemmiyetli misafirleriyle ve dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin? Ya Bu dünyayı bizim emrimize verecek. İneğiyle, sineğiyle, ayıyla, güneşiyle bütün kainatı insana müsahhar edecek bir zat mümkün müdür bu insanla daha sonra görüşmesin? Mümkün müdür bu insanla muhakeme yapmasın? Mümkün müdür tekrar bu insanı huzuruna almasın? Sana böyle muntazam bir kainat ihzar eden, kainatı emrine veren bir zat elbette tekrar seninle görüşecektir. Evet. O şehirde, o sarayda en ehemmiyetli misafirleriyle, dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin. Ya Rab, bizi kendi dostlarına eyle Allah'ım. Deriz ya Allah dostu. Allah dostu deriz yani bak. Madem bilerek bu sarayı yapmış ve irade ve ihtiyarla tanzim ve tezyin etmiş. Ya bu sarayı yapan zat, bu sarayı bilerek nihayetsiz ilmiyle, nihayetsiz kudretiyle, nihayetsiz kemaliyle, nihayetsiz cemaliyle yaratmış. Elbette nasıl ki yapan bilir, öyle de bilen konuşur. Madem bu sarayı, bu şehri bize güzel bir misafirhane ve ticaretgah yapmış, elbette bize karşı münasebetini ve bizden arzularını gösterecek bir defteri, bir kitabı bulunacaktır. Ya elbette böyle bir zat, bize bu dünyayı misafirhane ve ticaretgah yapan bir zat, elbette ne yapacak, bizden arzularını gösterecek bir defteri bulunacak. Ya nedir o defter? Yani değil mi? Niçin bu dünyaya geldik? Yaratılma gayemiz ne? Amacımız ne? Niçin geldik bakalım? İşte o kutsi defterin en mükemmeli. 40 vecih ile mucize. Her dakikada hiç olmasa 100 milyon dillerinde gezen. Milyonlarca hafız var şu an elhamdülillah. Kainatın her tarafına hafız var. Ve her dakika kainata Kur'an okunuyor. Kainataki Kur'an sesi kesildiği an kıyamet kopar. Değil mi? İnsan böyle çıksa mesela Antep'in en üst, en yukarı köşesinden çıksa bir Antep'i seyrese, ibadet edenleri, Kur'an okuyanları. Bir de düşünün bütün Türkiye'nin üzerine çıktın. Cenab-ı Hak bütün Kur'an okuyan hafızları, Kur'an okuyanları gösterdi. Nazarımızı daha da genişletelim. Kainatın üstüne çıktın ve kainattaki Kur'an seslerini dinle. Her saniye, her dakika yüzer milyon hafızların dillerinde Kur'an-ı mucizel beyan okunuyor. Ya Allah Allah. 100 milyon dillerinde gezen nur serpen, her bir harfinde asgari olarak 10 sevap, değil mi? Her bir harfinde Cenab-ı Hakk'ın ne kadar rahmeti geniş, ne kadar keremi geniş ya. Her harfine 10 sevap, 10 hasene. Bazen 10 bin, bazen Leyla-i Kadir sırrıyla bir harfine 30 bin, değil mi? Ne diyoruz? 3 aylar geldi diyoruz. Efendime söyleyeyim, her harfine 10 binden 30 bine kadar, 100 bine kadar. Kandil gecelerinde, Kadir gecesinde, Leyla-i Miraç'ta, Leyla-i Kadir'de, Leyla-i Rab'de, 10 binler, 20 binler, 30 binler, her bir harfine. Allahu Ekber. Meyve-i cennet, nur ve zahiren Kur'an mucize beyandır. Böyle bir kitabımız var. Evet. Bu makamda ona rekabet edecek kainat hiçbir kitap yoktur. Değil mi? Kainata, Kur'an'a karşı rekabet edecek hiçbir kitap yoktur. Müseylime-i Kezzaf dahi Kur'an'a sümme haşa rekabet değil, benzerini yapmaya çalışmak Cenab-ı Hak rezil etmiş yani. Etmiş. Fil suresine bir nazire getirmeye çalışmış. İşte fil nedir? Fil bilir miyiz? Siz fil hortumu uzun bir hayvandır gibi. Cenab-ı Hak rezil etmiş. Aleme rezil etmiş yani. Bak Kur'an'a muhalif olacak, yani rekabet edecek, sümme haşa nazire olacak bir kitap yoktur. Ya Allahu Ekber. Rekabet edecek kimse kutbu olamaz yani. Yani kıyamete kadar gelecek olan yani son kitabımız elhamdülillah. Demiş şimdi ehl-i dalalet bunu kullanıyor. Neden? Kur'an'a karşı çıkamıyorlar yani. Kur'an'ın nuruna karşı koyamıyorlar yani. Demiş yani Kur'an'ımız son kitabımız deyince ehl-i dalalet, ehl-i küfür, iman, Kur'an düşmanları şu an hücum ediyorlar. Kitabımıza açık açık hücum ediyorlar yani. Çünkü bakıyorlar ki Kur'an ile nurlananlar, Kur'an'ın nurundan istifade edenler kainata meydan okuyorlar. Bakıyorlar ki iman ve Kur'an artık bütün dünyaya yayıldı. Fevç fevç, paslı bahar gibi yani. Bütün dünyaya yayıldı yani. Ve Kur'an'ın nuru, inşallah Kur'an bütün kainatın kanun kitabı olacak yani. Ya elhamdülillah. Kur'an hakkı manası anne insanlar, hayatı değişiyor yani. Evet. Kur'an semavat ve arzın, Halık-ı Zülcelal'in rububiyet-i mutlakası noktasından ve azamet-i uluhiyetinden ve ihata-i rahmet-i canibinden gelen kelamıdır. O kadar tatlı tanımlar ki, o kadar güzel kelamlar ki, bazen hakikaten bazı dinleyicilerimiz diyor ki yani, hani okuduğunuz yeri biraz daha açsanız, açamıyoruz yani. Bazen bir manayı daha fazla açtığımız zaman o manayı dağıtıyoruz yani. Bakın o kadar güzel ki, Halık-ı Zülcelal'in rububiyet-i mutlakası noktasından, azamet-i uluhiyeti cihetinden, ihata-i rahmeti canibinden gelen kelamıdır. Kainattaki rububiyeti anlamak isteyen bir insan Kur'an'a bakacak. Bütün kainattaki rahmeti anlamak isteyen insan Kur'an'a bakacak. Allah'ın azametini görmek isteyen yine Kur'an'a bakacak. Kur'an öyle bir kelamdır. Fermanıdır. Bir maden rahmetidir. Allah'ım o madeni açıp o madenin tam manası istifade etmeyi nasip eyle. İnsan Kur'an'dan kopunca, değil mi? Kur'an'dan ayrılan toplumlarda bakıyorsunuz adaletsizlik, anarşistlik, değil mi? Böyle Allah muhafaza yedi kebair, her türlü ahlaksızlık var yani. Şefkat yok, merhamet yok, zulüm var. Kur'an'dan ders almayan toplumlar ne yazık, değil mi? Zalimane bir hayat geçiyor yani. Yanındaki bırakın komşusu, kendi kardeşi ölse acımıyor yani, şefkat etmiyor yani. Ama Kur'an'la nurlanan bir nur, Kur'an'la nurlanan bir toplum adalet misali oluyor. İşte asr-ı saadet. Ahlak abidesi oluyor. Ya bütün kainata örnek oluyor ya. Evet. Her derde bir deva, her zulmete bir ziya, her yeğese bir rica içinde vardır. Ya Rab, zahiren zulmetli gözüken şeylerin arkasındaki rahmeti bizlere göster Allah'ım. Kur'an nuruyla nurlandır ya Rabbi. Ya Rabbi, alem İslam'ın ümmeti Muhammed'in üzerindeki yeisi kaldır Allah'ım. Bizleri yeis hastalığından kurtar Allah'ım. Üstadımız öyle diyor yani. Yani bu asırda ümmeti Muhammed'in altı hastalığını üstadımız teşhis etmiş yani. Bunlardan biz de yeis. Yeisi dağıtan nedir? Nuru Kur'an'dır. Kur'an'dan dersimizi tam alırsak yeisimiz kalmaz yani. İşte ebedi hazinenin anahtarı imandır. Ebedi hazinenin imandır, teslimdir. Onu dinleyip kabul etmek ve okumaktır. Ya önce iman etmek, daha sonra iman tevhidi, tevhid teslimi, daha sonra Cenab-ı Hakk'a teslim olmak. Ya Rabbi, senden ne gelse baş göğsüne Allah'ım, narın da hoş, nurun da hoş, teslim olmak. Ve daha sonra ne diyor? Onu dinleyip kabul etmek ve okumaktır. O manaların önünde diz çökmektir. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Başka bir nur iklimi dersinde görüşmek dileğiyle. Her dersin sonunda hatırlatma yapıyoruz, tekrar yapalım. Bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde, nerede bulunursanız, hatta ülkede, bizim radyomuzu internet üzerinde dinleyen var. Bazı dinleyicilerimiz ulaşamayın diye diyorlar ki işte radyoda kesinti oldu, elektrik gitti falan. Biz diyoruz ki internet olan her yerde radyomuz var yani. Siz hatta telefonunuza bile indirebilirsiniz, değil mi? Lüzumsuz malayeni bir program indireceğinize, bir oyun indireceğinize radyomuzu indirin yani. Daha 91.0 yaz, daha türlü yazdığınız zaman indirip radyomuzu her saat dinleyebilirsiniz. Arabanızda 91.0'ı kodladığınız zaman artık arabanızda davet radyoyla biz oluruz inşallah. Davet radyomuzun nurani inşallah böyle nameleri, ezgileri, Kur'an-ı Kerim, dualar, aşirler olur inşallah. Nerede bulunursanız bulun, nur sohbetlerine, nur derslerine katılmak isterseniz inşallah radyomuza ulaşırsanız olduğunuz yerde sizinle irtibata geçiririz. Bir diğeri nur külliyatına ulaşmak isteyenler, İrsan Nur külliyatına ulaşmak isteyenler yine radyomuza ulaşarak nur eserlerine ulaşmanıza yardımcı oluruz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu nur Kur'an'dan bizleri ayırmasın. Risale-i Nur'dan bizleri ayırmasın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Gönlümüzden gönlünüze.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: 91.9.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
0: Davet Radyo.
1: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bedir gazvesinde iki gencecik delikanlının arasındaydım. Doğrusu safta kendimi daha güvenli hissedebilmek için gençliğin baharında iki kişinin arasında olmaktansa tecrübeli, olgun iki kişi arasında olmayı isterdim. Bu duygular içerisinde cihat devam ederken çok geçmemişti ki gençlerden biri eliyle bana dokunarak "Amca, Ebu Cehil'i tanıyor musun?" diye sordu. "Evet, ne yapacaksın?" dedim. Duydum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olmadık sözler söylüyormuş. Eğer onunla karşılaşırsam Allah'a yemin olsun ki içimizden eceli önce gelen bu dünyayı terk etmeden benim bedenim onun bedeninden ayrılmayacak dedi. Delikanlının söyledikleri, cesareti çok hoşuma gitmişti. Biraz sonra diğeri de eliyle dokunup dikkatimi çekerek yaklaşık bir önceki gencin sorduğu soruyu sordu ve söylediği sözleri söyledi. Onların azmini, cesaretini gördükten, söylediklerini duyduktan sonra onların arasında bulunmaktan sevinç duymaya başlamıştım. Çok geçmeden Ebu Cehil'i gördüm. İri cüssesiyle savaşçılar arasında dolaşıyor, hamleler yapıyordu. Gençlere döndüm, Ebu Cehil'i işaret ederek "Şu adamı görüyor musunuz?" dedim ve ekledim. "İşte aradığınız, sorduğunuz adam." Ben işaret eder etmez sıyrılmış kılıçlarla yerlerinden fırladılar. İki kartal misali Ebu Cehil'in üzerine atıldılar. Çok geçmeden neye uğradığını şaşıran mağrur Ebu Cehil yere serilmiş yatıyordu. Ancak olay bütünüyle bitmemişti. Delikanlıların darbesiyle yere yığılan Ebu Cehil'in dünyada daha göreceği vardı. Henüz ölmemişti. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an onu bu durumda buldu. Şaşırmış ve sevinmişti. Ona "Nasıl, Allah seni böyle zillete düşürdü mü?" dedi. Ebu Cehil ise içinde bulunduğu duruma rağmen gurur ve kibrinden vazgeçmiyordu. Cevap verdi. "Kendi kavminin öldürdüğü biri zillete mi düşer? Öldürdüğünüz bu adamdan daha dik başlı kim var?" Muhammed İbni İshak'ın anlattığına göre ise Abdullah İbni Mesud Ebu Cehil'i bu durumda görünce yanına gelmiş ve bu soruyu o küçük ayağını oldukça iri yapılı olan Ebu Cehil'in bağrına basarak sormuştu. Ebu Cehil gerçekten gururundan vazgeçmeyen birisiydi. Göğsüne basan Abdullah'a daha sonra söylediği şu sözler onun mağrurluk derecesinin ne boyutta olduğunu daha da ortaya koyucuydu. "Çobancık, sen çok yüksek ve yalçın bir yere çıktın." Kullandığı her kelimeden kibir ve gurur akıyordu. Sonra sordu, "Savaş kimin lehine cereyan ediyor?" Abdullah bu soruya "Allah ve Resulü lehine" diye cevap verdi. Verdiği cevapla içindeki sevinci de belli ediyordu. Ebu Cehil Mekke'deyken birçok mümine eziyet ettiği gibi Abdullah'a da en çok eziyet edenlerden biriydi. Abdullah şimdi elindeki kılıçla Ebu Cehil'in başına vuruyor, tek tek Mekke'deyken kendine yapılan zulümleri hatırlatıyor ve bu kadar insafsızlığın, acımasızlığın sebebini soruyordu. Abdullah'ın kılıcı sıradan bir kılıçtı. Ebu Cehil'in ise göreni hayran bırakacak derecede güzel ve sağlam bir kılıcı vardı. Abdullah kendi kılıcını bırakarak onunkini aldı ve Allah düşmanının başını kendi kılıcıyla kopardı. Daha sonra kopardığı bu başı Resulullah'a getiriyor ve "Ey Allah'ın Resulü, bu Allah'ın düşmanı Ebu Cehil'in başı" diyordu. Devamını kendisinden dinliyoruz. "Ben böyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevinçle
kendisinden başka ilah olmayan Allah aşkı için doğru mu bu? Buyurdu. Ben de kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki evet dedim. Peşinden Ebu Cehil'in başını Resulullah'ın önüne attım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek, ey Allah düşmanı, seni bu şekilde perişan eden, zillete düşüren Allah'a hamd ederim diyerek şükretti. Daha sonra bize dönerek, bu ümmetin firavunu buydu buyurdu. Allah Celle Celaluhu dağ gibi cüsseli Ebu Cehil'i yere sermeyi, iki taze delikanlıya koca kafasını bedeninden koparmayı da dağ gibi cesaret dolu bu küçük yapılı aziz sahabiye nasip etmişti.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Hicaz coğrafyasında İslam güneşi doğuyordu. Gündem İslam'dı. İnsanlar, kavimler Medine'ye akıyordu. Allah'ın Resulü ile görüşmek, konuşmak, onu yakinen tanımak istiyorlardı. Alemlere rahmet olanın ikliminde bulunmak istiyorlardı. Bir heyet geliyordu. Peygamber Efendimizin çocukluk yıllarını geçirdiği Sa'd bin Bekir kabilesinin heyeti geliyordu. Heyetin başkanı Dımam bin Salebe'ydi. Sözünü sakınmayan, yanlışları eleştirmekten çekinmeyen, nezaket kurallarına da pek dikkat etmeyen biriydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Dımam bin Salebe geliyor ve hemen söze giriyordu. Muttalib'in torunu hanginiz diyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Muttalib'in torunu benim buyurdu. Dımam, sen şu kendisinden bahsedilen Muhammed misin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ben o kimseyim buyurdular. Daha sonra Dımam, Muhammed beni iyi dinle. Sana bazı şeyler soracağım. Fakat ben sözünü esirgemeyen, düşüncesini olduğu gibi ifade eden birisiyim. Umarım bu özelliğim nedeniyle kırılmaz ve kızmazsın. Peygamber Efendimiz, sen sorunu sor, kırılmam ve kızmam buyurdular. Dımam, Allah için doğru söyle. Sen gerçekten bir peygamber misin? Gerçekten Allah seni seçip insanlara gönderdi mi? Peygamber Efendimiz, evet, ben bir peygamberim. Allah beni seçti ve insanlara gönderdi. Dımam, Allah için doğru söyle. Kendisine ibadet etmemizi, hiçbir şeyi kendisine ortak koşmamamızı, atalarımızın taptığı putları terk etmemizi Allah mı emretti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, bu dediklerinin hepsini Allah emretti. Dımam bin Salebe'nin soruları açık ve berraktı. Bir bakıma dobra dobur sorulardı. Dımam sorularını sormadan önce kendi özelliğini vurguluyordu. Efendimizin kırılmamasını, kızmamasını özellikle talep ediyordu. Dımam haliyle Peygamber Efendimiz'i herhangi bir lider sanıyordu. Dünyevi kaygılar olan bir lider olarak düşünüyordu. Haliyle dobra dobra konuşmalardan rahatsız olabilirdi gibi düşünmekten kendini alamıyordu. Dımam alemlere rahmet olanı zamanla daha iyi anlayacaktı. Onun biricik derdi kulunu Rabbine yönlendirmekti. Yaratanını, yaşatanını bilmesiydi. Dımam soruyordu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o doyumsuz tebessümüyle bir bir iştenlikle cevaplıyordu. Bu konuşma sürecinde Dımam Peygamber Efendimiz'i dikkatle izliyordu. Onun iştenliğini, onun sadeliğini, onun tabiiliğini hayranlıkla izliyordu. Onda bir saltanat hali görmüyordu. Dünyevi hesaplar hissetmiyordu. Onun son derece sade bir halin ve hayatın içinde olduğunu görüyordu. Dımam bin Salebe bu konuşmadan ve izlerimlerinden sonra, ey Muhammed, ben şahitlik ederim ki sen gerçekten bir peygambersin. Bunda kuşku yok. Sana inanıyor ve güveniyorum. Allah'tan başka ilah olmadığını, senin de Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ediyorum. Ben Allah'ın emirlerini yerine getireceğim. Yasak ettiklerinden kaçınacağım. Yapacağım budur. Ne daha az, ne daha fazla yaparım diyor ve ayrılıyordu. O giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğini yaparsa cenneti hak eder buyuruyordu. Sakif kabilesinden bir heyet Medine'ye geliyordu. Niyetleri Müslüman olmak değildi.
bazı sorunları vardı. O sorunların çözümünü talep edeceklerdi. Sorunlarının başında çevrelerindeki kabilelerin hepsi Müslüman olmuştu. Yer yer o Müslümanlarla sorun yaşıyorlardı. Öncelikle bu sorunun çözümünü isteyeceklerdi. Medine-i Münevvere'ye geldiler ve Mescid-i Nebevi'ye girdiler. Efendimizin şerefli arkadaşları müşriklerin mescide girişinden rahatsız oldular ve "Ya Resulallah, onlar müşrik, mescide girdiler." dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bırakın girsinler, müşrikler nedeniyle toprak kirlenmez." buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz Sakif heyetini dinledi, onlarla sohbet etti. Onlara izzet ikramda bulundu. Daha sonra Hazreti Muğire bin Şube'den Sakiflilerin Kur'an-ı Kerim dinleyebileceği bir yer belirlemesini istedi. Hemen mescidin kenarına 3 çadır kuruldu, misafirler oraya yerleştirildiler. Onlar hem Kur'an-ı Kerim dinleme hem de namaz kılan müminleri izleme imkanını elde etmiş oldular. Ayrıca her gün yatsı namazından sonra Resulullah onlarla beraber oturuyor ve sohbet ediyordu. Özellikle Peygamber Efendimizin sabah namazları her insanı ciddi boyutlarda etkileyen bir atmosferdi. Ayetler kainatın akışını dillendiriyordu. Yeryüzünü, gökyüzünü anlatıyordu. İnsanı, toplumu, bu dünyayı, öbür dünyayı anlatıyordu. Varlıklar alemini evirip çeviren, var eden, varlıklarını devam ettiren Rahman-ı Rahim anlatıyordu. Ayetler alemlere rahmet olanın telaffuzunda canlanıyordu. Ayetleri tane tane okuyordu. Sesinin rengi anlamlara göre şekil alıyordu. Sakifliler hayatları boyunca böyle bir güzelliğe tanık olmamışlardı. Anlamlar o muhteşem okuyuşla kalplere olduğu gibi akıyordu. Anlamlar ve ses insanoğlunun en etkilendiği unsurlardı. Muhteşem anlamlar alabildiğine latif bir sesle kalplere iniyordu. Sakifliler Kur'an-ı Kerim'i dinlerken kendilerini anlamların ikliminde buluyorlardı. Kalplerinde derin ürpertiler yaşıyorlardı. Namaz bir başka güzellikti. Müminler, melekler misali saf saf halinde namaz kılışları, Rahman Rahim'i çağrıştıran etkin bir tabloydu. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetleri Sakiflilerin gönüllerini kıvama getiriyordu. Artık Sakifliler Medine'ye geldikleri gün gibi değillerdi. Deruni dünyalarında derinden bir dönüşüm içindeydiler. Sakiflilerin düşünce dünyalarında İslam'a yöneliş belirginleşiyordu. Peygamber Efendimiz'e bu duyuş ve düşüncelerini dile getirdiler ama birkaç şart ileri sürüyorlardı. Öncelikli şart, Sakifliler derin bir putperestlik inancına sahiptiler. Lat ismindeki büyük putlarına bağlılıklarını hemen silemeyeceklerdi. Belli bir sürenin daha verilmesini, Lat putunun yine belli bir zaman sonra imha edilmesini talep ediyorlardı.

peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin temel çizgisi tevhiddi. Allah'a ortak koşma şeklinde olan düşüncenin temelsizliğini insanlara öğretmekti, insanlığa öğretmekti. Hakikatte yegane güç ve kuvvet sahibi, kadiri mutlak olan Allah-u Teala idi. Onun dışındaki bütün varlıklar Rahman-ı Rahim'e her dem muhtaçtılar. Harire putlara veya başka varlıklara ilahi özellikler vermek temelsizdi, asılsızdı ve gülünçtü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sakiflilerin putlarına belli bir süre dokunulmaması şartını haliyle kabul etmiyordu. İki sahabesini görevlendiriyor ve Lat ismindeki putu kırdırıyor, yıktırıyordu. Sakif heyeti üç teklifte daha bulunuyordu: zekat vermemek, Allah yolunda savaş olduğuna savaşa katılmamak ve bir de namaz kılmamak şeklinde şartlar ileri sürüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sakiflilere tamam buyuruyordu: savaşa çağrılmazsınız, zekatı vermezsiniz, üzerinize sizden olmayan biri tayin edilmez, ancak namazsız dinde hayır yoktur buyuruyordu. Onun şerefli arkadaşları şaşırıyorlardı. Zekatsız ve cihatsız nasıl olabileceğini anlamakta zorlanıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz onların zihinlerini berraklaştırıyordu: Müslüman olurlarsa zekatı da verirler, savaşta katılırlar buyuruyordu. Alemlere rahmet olan muhatabını, muhataplarını çok iyi tanıyordu. Onların zaaflarını, güzelliklerini bilerek hareket ediyordu. Bilinen bir husus vardı, tedricilik denilen bir esas vardı. Yavaş yavaş, sindire sindire yol almak vardı. Genel işleyiş böyleydi. İslam'ın çok etkin bir gücü vardı. İman iklimine giren insanı yavaş yavaş ayetler, hadis-i şerifler ve salih müminler tekamüllene ayetler, hadis-i şerifler ve salih müminler tekamüllene neden olurdu. Elbette İslam'ın esasları

0: Cebellerin hayatında en etkin bir iklimdi. Mümin namazıyla giderek öylesine bütünleşirdi ki namaz onun hayatının en büyük gıdası, en büyük huzur kaynağı olurdu. Namazsız hayat onun için ruhsuz, anlamsız bir hal alırdı. Artık namaz onun hayatına yön veren hale gelirdi. Efendimizin arkadaşlarından biri, "Ya Resulallah, falan hem namaz kılıyor ama hem de hırsızlık yapıyor," demişti. Peygamber Efendimiz, "O namazına devam ettiğinde hırsızlığı bırakmak zorunda kalacaktır," buyuruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Sakiflilere namazdan taviz vermiyordu. Namazsız olamayacağını beyan buyuruyordu. Namaz varoluşu gerçekleştirmede etkin bir iklimdi. Namaz hayata girsindi. Namaz hayata otursundu. Namaz hayatı şekillendirsindi. Zamanla ortaya güzel bir İslam insanı çıkardı. Zamanla ortaya güzel bir mümin oluşurdu. Zamanla ortaya güzel bir mümin çıkardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Sabahtan akşama senin yanında, gece olur bende batar gözlerin. Beni bahri sanma, yüzmeyi bilmem, çeker derinlere yutar gözlerin. Alıp götürürsün yar başlarına, kurtulmak istersin tutar gözlerin. Derdimi yaymayı bana bırakmaz, sürüsünü bana katar gözlerin. Sana çıngı düşse ben tutuşurum, sende yanar, bende tüter gözlerin. Günleri tükenir gün saymayanın, sehpamı avluna çatar gözlerin.

İstanbul'un gözü kara bu gece. Sığınacak yer arıyorum kendime ve günahlarıma. Riyakar gözlerin hapsinde gelmeyecek vuslatı bekliyorum. Ama biliyorum, hakkım yok masum bir kavuşmaya. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Biliyorum, çökecek üzerime bulduğu her yerde. Çökecek ıslattığım anılarımın ve yetimliğimin üzerine. Dökecek kurşuni bir ayrılık gecesini göz kapaklarıma. Kilit vuracak merhametin kalbine ve saklayacak anahtarını boğazın en derin yerinde. Yakalanıyorum sonunda kanadı kırık bir martının gözyaşında. Kurulmayan divanlarda yargılıyor beni gayrı resmi. Ve kendi vicdanıma bırakıyor günahkar yılların kalemiyor beni gayrı resmi. Ve kendi vicdanıma bırakıyor günahkar yılların kalemini. Ne kırıyor,

Ve annemin dualarında buluyorum kendimi. Bir ölümlük huzur istiyorum, kelime-i şehadet tadında. Martı ölüyor ve ben İstanbul'a sığınıyorum. Ama biliyorum, İstanbul'un gözü kara bu gece. Koyarak başımı cellatsız bir kütüğe, sabah ezanını bekliyorum Ayasofya'nın. İstanbul'un gözü kara bu gece.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Gel taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları, gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen? Şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar, bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler, şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar lüvatiler idi, kapıcılar konar idi. Gel gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala, seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil abad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnani yekrahuhuma İbn-i Adem. İbn-i Adem, Adem oğlu iki şeyi kötü görür, çirkin görür. Neymiş bunlar? Yekrahul mevte. Ölümü çirkin görür. Ölümü hoş görmez, ölümü sevmez. Vel mevtu hayrul lehu minel fitneti. Halbuki ölüm onun için daha hayırlıdır. Neden? Fitneden. Bir fitneye düşmekten, bir imtihana uğramaktan daha hayırlıdır. Ve yekrahu qilletel mali. Ademoğlu malının azlığını kötü görür, çirkin görür. Malının az olmasını istemez. Ve qilletul mali, malın azlığı nedir? Ekallu lil hisabi, onun hesabının az olmasına sebeptir. Çünkü çok malı varsa çok hesap görecek, az malı varsa da az hesap görecek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Her konuda, her meselede bizlere yol gösteren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığımız hayatta da bize güzel bir yol gösteriyor. İnsanı kanaatkarlığa sevk ediyor. İnsanı tamahkarlıktan, bu tuğlu emel dediğimiz uzun emel sahibi olmaktan veya tuğlu ömür, uzun ömür sahibi olmaktan ne yapıyor? Bizi nehyediyor, bizi yasaklıyor. Bizi koruyor, bizi kolluyor. Ne yaparsınız? Bir doktora gidersiniz. Doktor size tavsiyelerde bulunur, değil mi? Şunları yiyeceksin, şunları yemeyeceksin. Yemende şuna dikkat edeceksin. Şu ilacı içeceksin. İşte şu ilacı aç karnına alacaksın. Şu ilacı tok karnına alacaksın. Şu ilacı işte bir saat sonra alacaksın. Şu ilacı yemek arası alacaksın. Şu ilacı bir sabah bir akşam alacaksın. Çeşitli bize tavsiyelerde bulunuyor ki bizim iyi olmamız için. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizim dünya hayatında rahat bir şekilde yaşamamız için, huzurlu bir şekilde yaşamamız için tavsiyelerde bulunuyor, emirlerde bulunuyor, talimatlarda bulunuyor. İşte sosyal bir olay olan ve her insanda var olan, çünkü her insanda her şeyin çok olması istenir. Bunlar bilhassa nedir? Maldır ve yine de ömrünün çok uzun olmasıdır. Bununla birlikte ömrü kesen şey de nedir? Ölümdür. Bu nedenle insanoğlu da ne yapar? Ölümü kötü görür, çirkin görür. Ama Peygamberimiz diyor ki o çirkin görse bile ölüm onun için daha hayırlıdır. Niye? Çünkü yaşadığı zaman neyle karşılaşacağını bilemez. Hangi fitnelerle karşılaşacağını bilemez. Hangi olaylarla karşılaşacağını bilemez. Bu olaylar karşısında direnç gösterip gösteremeyeceğini bilemez. Bu nedenle onun içindir ölüm daha hayırlıdır belki. Ya bununla birlikte kişinin malı azdır. O mal onun elinde az olmasıyla daha iyidir. Onun faydasınadır. Ve bununla birlikte ahirete yönelik de hesabın az verilmesine sebebiyettir. Ama insan ne yapar? Çok mal istiyor. Malının çok olmasını istiyor. Malının çoğalmasını istiyor. Ama Peygamberimize diyor ki az mal senin için daha iyidir. İşte insan hayatı devam ederken küfür, dalalet, günaha düşmek tehlikesi var. Hayat boyu ne olacağını bilemez, bir belirsizlik tehlikesi vardır. İşte bu nedenle kişi bunları bilemediği için ölüm belki onun için daha hayırlı olur. Bakın Peygamberimiz şöyle bir dua ediyor. Diyor ki Allah'ım, bir kavmi fitneye düşüreceksen beni fitneye düşmeden vefat ettir. Yani fitne nedir? İmtihan demektir. Fitne nedir? Kötü bir duruma düşmektir. Fitne nedir? Sıkıntılı bir duruma düşmektir. Sıkıntıların çok olmasıdır. Peygamberimiz diyor işte böyle bir fitneye düşmektense beni onlardan önce ne yaptır diyor. Canımı al, kurtar. O fitneye düşürme. İşte bazı zaman ölümü hatırlamak, ölümü istemek kötüdür, kerihtir. Peygamberimiz onu yasaklamış. Neden dolayı?
İşte bir imtihan oluyor dünyadan dolayı, dünyalık maldan dolayı. Adam hasta olmuş veya başka bir şey, bir borcun altına girmiş. O zaman diyor ki ben keşke öleyim, öleyim kurtulayım. Yok, bu yanlış. Peygamberimiz diyor bu olmaz. Ama din konusunda bir fitneye düşme söz konusuysa, çünkü din konusunda bir insan fitneye düşerse, kötü duruma düşerse, o zaman ne oluyor? Hem dünyasını kaybediyor hem ahiretini kaybediyor. Ebedi bir hayatı kaybediyor. İşte diyor böyle bir fitneye düşmektense din konusunda, iman konusunda, günah noktasında, o zaman beni o fitneye düşürme, beni ondan koru ve beni vefat ettir diye bir topluluğu ne yapıyor? Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi ölüm bizi yakalıyor. Nereye kaçsak, nereye gitsek, efendim Kur'an ifadesiyle böyle korunmuş kalelerin içerisinde bile olsak, ecel geldiği zaman o anda ruhumuz teslim ediliyor, ruhumuzu alıyorlar, teslim alıyorlar. Onun için Allah-u Teala Cuma suresinin 8. ayetinde buyuruyor ya, de ki sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Yani nereye gitsen, ne yapsan ölüm seni bulacak. Sonra hem gizliyi hem de aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size bütün yaptıklarınızı da haber verecektir. Yani ölümü ne kadar istemesen, kerih de görsen, çirkin de görsen, beğenmesen de o ölüm gelip seni bulacak, yakalayacak. O yüzden onu kötü görmene, kerih görmene gerek yok. Ha, bütün peygamberler gibi mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala işte Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor. Orada ne yapılmış? Bunlara, bütün peygamberlere dünyada daha kalmakla Rabbül Alemin'e kavuşma noktasında, vefat etme noktasında muhayyerlik verilmiş. Ama hepsi neyi tercih etmiş? Allah'a kavuşmayı tercih etmişler. Yusuf Aleyhisselam beni diyor Müslüman olarak vefat ettir diye dua ediyor. Peygamberimize geliyor, aynı teklifte bulunuyor. Ne diyor? O yüce dosta, yüce dosta diyor. Allah-u Teala'ya kavuşmayı istiyor ve ona doğru gidiyor. Hani ölümü Allah'a kavuşma olarak, sevgiliye kavuşma olarak görmek lazım. Ama dünyaya dalan, dünyaya aldanan, şehvetlerinin esiri olan bir kimsenin kalbi ne yapar? Ölümü hatırlamaz ve üstelik hatırlama da istemez. Hem hatırlamaz hem de hatırlamak bile istemez. Gaflet gösterir. Çünkü ölümü hatırladığı zaman o kendisine göre yaşadığı hayat ona hoş geliyor, bu hayattan kopmak istemiyor. Bir de neticede yaptığının kötü bir iş olduğu bilindiğinden dolayı, kendi de biliyor yaptığı işin kötü, kalbinde o his var. Ne yapacak? Günahkar olarak, mücrim olarak, yargılanacak bir kimse olarak da Rabbin huzuruna çıkacak. Bunu da biliyor. Bu nedenle ne yapıyor? Ölümü kötü görüyor, kerih görüyor, çirkin görüyor. Ama tevbe eden, günahlardan kurtulmak isteyen ve yaptığı hataları bilen bir insanda ne yapar? Şu tövbe etmiş halimle, işte ibadetli halimle, güzel halimle Rabbimin huzuruna varayım der. Ve ölümü böyle Rabbi ile kavuşma, bayram günü, Şebi Aruz deniyor ya mesela, düğün gecesi gibi görüyor insan. Çünkü nedir? Rabbisinin huzuruna kavuşacak. Ve kim Allah-u Teala'ya kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez diye Peygamberimiz buyuruyor. Biz ne yapacağız? Hani dünyalık fitnelerden dolayı, başımıza gelen musibetlerden dolayı ölümü temenni etmeyeceğiz. Ama Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki ya Rabbi, bir fitne söz konusu olacaksa, iman noktasında günahkar olacaksak, o zaman bizi ne yapar? O fitneye düşürmeden vefat ettir diye, bu şekilde daha gelmeden önce bu dualar olabilir. Çünkü böyle kalbi bu düşüncede olan insanlar nedir? Ölüm anını dostun dostla buluşması olarak bilir ve sevinç duyar, neşe duyar ve o güne hazırlar kendisini. Şimdi siz bir düğüne gittiğiniz zaman veya bir konferansa, bir toplantıya veya insan arasına çıkacağınız bir şey söz konusuysa ne yaparsınız? Giyim kuşamınıza dikkat edersiniz, üstünüze başınıza dikkat edersiniz, hal ve hareketlerinize dikkat edersiniz, kendinize bakarsınız. O şekilde arkadaşlarınızla bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde hareketli, sevinçli bir şekilde davranırsınız. İşte mümin de Allah'a kavuşacağını bildiği için ne yapar? Böyle sevinçli olur. Günahkar kimse de ne yapar? Böyle bir şeyi istemez.
Allah-u Teala bizi günahkarlardan eylemesin. İşte bu nedenle Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh ölüm döşeğinde şöyle diyor. Bir dosttur ki fakirlik üzerine geldi. Gelmesinden pişman olan kurtulmasın ya Rab. Eğer katında fakirlik zenginlikten, hastalık sıhhatten, ölüm yaşamaktan daha sevimli ise ölümü bana kolaylaştır ki sana kavuşayım. Bu şekilde dua ediyor. Güzel bir dua. Biz de bu duaya amin diyoruz. Mesela Firavun'un sihirbazları vardı değil mi? Onlara Firavun dedi ki eğer Musa ile yaptığınız müsabakada sihirbazlık yarışmasında üstün gelirseniz siz bana yakın olanlardan olacaksınız. Mükafat verecek. Ve Musa aleyhisselama karşı gelmek için bir araya geldiler. Fakat gördüler ki konu biraz uzun, kısa geçeceğim. Baktılar ki Musa aleyhisselam sihir yapmıyor, büyü yapmıyor, göz boyamıyor. Sihirbazlar da bu işi iyi biliyor. Kendilerinin yaptığının bir sihir, bir büyü olduğunu, göz boyama olduğunu bildikleri için o hakikat karşısında Rablerine teslim oluyorlar ve Müslüman oluyorlar. Firavun onları tehdit ediyor. Diyor siz bana sormadan, ben size izin vermeden iman mı ediyorsunuz? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Çünkü kendi Firavun ya, ilahlık taslıyor, tağut olmuş, baş kaldırmış. Ona her şey sorulacak. Ona iman edilecek ya, o Rab olarak tanınacak ya. Onlar da ne diyor? Ona karşı biz diyor teslim olduk. Ha, o zaman diyor ben sizi böyle çaprazlama keserim ve böyle olduk. Ağaçlara sizi asarım diye onları

0: Öyle bir tehdit karşısında o tehdide hiç aldırmıyorlar ve bizim için hiçbir sorun yok, hiçbir korku yok, endişe yok. Sen kim oluyorsun? Biz Rabbimize gideceğiz. Rabbimizin huzuruna varacağız. Sen ancak dünya hayatında zulüm ve cebbarlık yaparsın, zorbalık yaparsın diyorlar ve ölüm onlara hoş geliyor. Allahü Teala işte böyle ölümü hoş gelen, ölümü güzel karşılayan kullarından eylesin. Tabii ölümü güzel karşılayabilmek için de ne lazım? İyi amel lazım, salih amel lazım. Rabbül Alemine böyle temiz bir kalple gitmek ve şirkten arınmış bir kalple gitmek, onun emirlerine uyan salih amelle gitmek lazım. Allahü Teala bizi o zümreden eylesin. Sonra ne? Malın azlığı. Sen malın az olduğu zaman rahat edersin. Niye? Hesabın da kolay. Biliyorsunuz hadis-i şerif var. Resulullah buyuruyor ya, dört şeyden sorulmadan bir kimse kıyamet günü ayağını oynatamayacak, bir ileriye gidemeyecek. Bunlardan birisi ne? Malı nereden kazandın ve nereye harcadın? Bu sorulacak insana. Sen bu malı nerede kazandın ve nereye harcadın? Helaldan mı kazandın, haramdan mı kazandın? Kazancın neydi? Ne işlerle meşgul oldun sen? Bu önemli. Sonra nereye harcadın? Hırsızlık mı yaptın kazanırken, çaldın mı, çırptın mı, efendim onun bunun yetimin hakkına mı girdin, gayrimeşru işleri mi yaptın, Allahü Teala'nın yasakladığı işte putları mı sattın, içki mi sattın, alkollü içecekler mi sattın, efendim insanları öldürmesi için silah mı sattın, ne yaptın, nerede çalıştın, hangi işlerde çalıştın, ne olacak, bu sorulacak. Sonra nereye harcadın? Tamam, bir insan helaldan kazanabilir. Alın teri güneşin altında çalışıyor adam veya işte fabrikada çalışıyor veya bir masa başı işte çalışıyor. Neticede hem beyin gücünü harcıyor hem de beden gücünü harcıyor. Yoruluyor değil mi? Böyle bir kazançtan sonra bunu nereye harcadın sen? Ne işlere harcadın? Efendim çoluk çocuğunun nafakasına mı harcadın? Eşine mi harcadın? Güzel yerlere mi harcadın? Sadaka olarak ihtiyaç sahiplerine mi verdin, fakirlere mi verdin, fukaraya mı dağıttın, yardımda mı bulundun, hayır mı yaptın? Ne yapıyor? Bunlar sorulacak. Veya Allah korusun bunu götürdün, kumarda mı harcadın, içkide mi harcadın, işlet meclislerinde mi harcadın, yalan yora mı harcadın, Allah yoluna karşı gelenlere yardımda mı bulundun? Değil mi? Zina yolunda mı harcadın? Gece şuralarda, buralarda mı harcadın? Fakir fukaranın, çoluk çocuğunun hakkını böyle kötü yerlerde mi yedin? Kumar mı oynadın? Değil mi? Bu ne olacak? Bir de bundan sual sorulacak kişi. Ama Peygamberimiz işte bize bunu haber veriyor. O yüzden ne diyor? Malınızın az olabilir ama bunu da kötü görmeyin. En kolay nedir? Hesabınız az olacak. Zaten mal Arapça meyilden geliyor. Meyil ne demek? Bir kimsenin bir şeye karşı böyle akması, sempati göstermesi, kalbin oraya doğru kayması. İşte mala bu yüzden meyilden gelen bu mal denmiş Arapçada. Yani insan meylediyor ama maalesef insanların buraya meyli çok fazla. Yani böyle hani arktan bir su akar ya, o kadar olursa sorun değil. Ama sel gibi böyle bendini aşan sel gibi meyil oraya çok kötü oluyor. Bu meyil de insanı dünyaya daha bağlı hale getiriyor, dünya perest hale getiriyor ki işin tehlikesi de budur. Bu yüzden Peygamberimiz bize güzel bir nasihatte bulunuyor. İnsanoğlu ölümü kerih görür, çirkin görür ama ölüm onun için hayırlıdır. İnsanoğlu malının azlığını kötü görür ama mal azlığı onun için daha hayırlıdır. En azından nedir? Hesabı az olur, çabuk olur, kolay olur. Allahü Teala her halükarda hesabı kolay eden, kolay veren kullarından bizleri eylesin. Her halimizde Rabbül Alemin'in rızası doğrultusunda amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri Rabbül Alemin'e emanet ediyor ve selamların en güzel olan Allahu Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. seslendiren

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ismi ilahi El-Muntakim Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Muntakim intikam alan, suçluları gerektiği gibi cezalandıran, cezayı da adaletiyle veren, haksızlık etmeyen demektir. Değerli kardeşlerim, El-Muntakim ismi mazlumların gönlüne su serpen bir pınar gibidir. Rum suresi. Andolsun ki biz senden önce birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara apaçık deliller de vardılar. Onun üzerine günah işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım ise bizim nezdimizde bir hak oldu. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz her topluma içine düştükleri şirkten, günahlardan ve bozulmuşluktan kurtarmak için elçiler göndermiş ve kullarını o elçiler vasıtasıyla uyarmıştır. İnsanların bir kısmı Allah Celle Celaluhu'nun davetine uyarak doğru yolda ilerlerken, bir kısmı da hak söze kulak tıkayarak şeytana ve şeytanlaşmış insanlara rağbet etmiştir. Bu insanlar Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine gönderdiği peygamberlere ve inananlara türlü türlü haksızlıklar yapmaktan da geri durmamıştır. Yüce Rabbimiz peygamberlerine ve salih kullarına eza ve cefa çektiren kavimlerden El-Muntakim isminin tecellileriyle cezalandırmış ve intikam almıştır. El-Muntakim isminin Türkçemizdeki intikam kelimesinin anlamından farklı bir mana genişliği taşıdığını da bilmemiz gerekir. Biz Türkçe'de intikam almayı cezalandırmak suretiyle ferahlamak, öç alıp hıncını çıkarmak diye tanımlarız. Halbuki Arapça muhteşem bir anlam zenginliği taşıdığından El-Muntakim ismi beraberinde sabrı, hilmi ve rahmeti de taşır. Böylelikle El-Muntakim ismi zorda olan dostlarının intikamını alarak yardımlarına koşan anlamına da gelir. Aziz kardeşlerim, adalet suçsuzu korumak demek olduğu kadar suçluyu da cezalandırarak dengeyi sağlamak demektir. Allah Celle Celaluhu kuluna o engin adaletini tecelli ettirerek hükmeder. Onun katında İsra suresinde buyurulduğu gibi hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Allah katında kimseye zulmedilmez. Zilzal suresi. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. O Celle Celaluhu
öyle merhametli bir müntakimdir ki, El-Halim isminin, Et-Tevvab isminin tecellileriyle tevbe kapılarını son ana kadar açık tutarak kullarının temizlenmesini ister. Es-Sabur ismiyle de asilerden öç almakta, intikam almakta acele etmez. Sabırla muamele ederek cezayı, intikam almayı adaletin yerini bulmasındaki son merhale olarak görür. Âl-i İmran suresi, o sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat'ı ve İncil'i de yine o indirmişti. Evet, bu Furkan'ı da o indirdi. Gerçek şu ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.

El-Müntakim'dir o. Haksızlıkların bedelini ödetir. Doğruların, inananların, hakkı savunanların koruyucusudur o. Mü'mine bakan yüzüyle El-Müntakim ismi, inananların ruh dünyası için bir huzur koyudur. Bu ismi şerifin kafirlere bakan yüzüyle ne bu dünyada ne de ahirette hiçbir suçun cezasız kalmayacağı belirtilir. Allah Celle Celaluhu emirlerine karşı gelenleri, yeryüzünde fesat çıkaranları, inanan kullarına zulmedip Müslümanları sırf inançlarından dolayı canından bezdirenleri eninde sonunda cezalandırır, onlardan intikam alır. Kasas Suresi. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Aziz dinleyenlerimiz, o öyle merhametli bir Allah'tır ki Celle Celaluhu kullarını hemen cezalandırmaz. Yanlışlardan dönmeleri için, hakikati anlamaları için sabır gösterir. Ve bazen bu sabrın ucu ta ahirete kadar uzanır. Amellerin çok hassas bir teraziyle tartılacağı gün gelir. Ve işte o günde, o zorlu hesap gününde cezalar tam olarak, mükafatlar da tam olarak verilir. Tarık Suresi. Haberin olsun ki kafirler hep hile kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kafirlere mühlet ver. Onlara az bir zaman tanı. Fecir Suresi. Ki cehennemde o gün getirilmiştir. Cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var? El-Müntakim'dir o, intikam alıcıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu bazen de intikamını bu dünyada iken alır ve arkadan gelen nesillere ibret olsun diye kafirleri cezalandırır. İntikam şekli bazen bir çığlık, bazen kulakları patlatan korkunç bir ses, bazen tufan, bazen taş yağmuru, bazen de salgın hastalıklar şeklinde gelir insanoğluna. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde inkarcı kavimlerin nasıl helak edildiği anlatılır. Bu ibretlik levhalar ile bir yandan inananların küfür ehlinin başına gelenlerden ders almaları beklenir, diğer bir yandan da onlardan sırat-ı müstakim üzerinde sebat etmeleri istenir. El-Müntakim'dir o Celle Celaluhu. Hazreti Nuh aleyhisselam gibi aziz bir peygamberini bir kavme gönderip 950 yıl irşat görevi yükler. Nuh aleyhisselam 950 yıl boyunca kavmine saadet yolunu işaret eder. Kavmi ise inatla şirk, küfür ve inkarda diretir. Katılaşmış kalpleri, hidayet nuruna kapanmış gözleriyle o kavmin insanları alay ettiler Allah nebisiyle. Onlar Hazreti Nuh'a inananları hor gördüler ve işi eziyet ve işkenceye kadar götürdüler.
950 yılın sonunda Hazreti Nuh aleyhisselam sabrının son noktasına gelip ellerini Rabbine açtı ve acziyetini arz etti yüce Rabbine. "Bittim Allah'ım," diye inledi. 950 yıl süren bir iman mücadelesi düşünün. 950 yıl sabırla süren vazife şuurunu düşünelim. Ve cüz'i iradenin külli iradeye teslim oluşundaki muhteşem sırrı görelim. Tarihlerin kaydına göre selamet gemisine binenlerin sayısı 14 kişi, 40 kişi ya da 70 kişi olarak geçer. Yani bir avuç insanla sürdürüldü bu muhteşem mücadele. Sonuç, yüce bir peygamberin kavmini Rabbine şikayet edişi, "Bittim Allah'ım, bana yardım et," deyişi. "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma." Nuh suresi. El-Müntakim olana yakarış, o inanan kullarının yardımına koşan zalimlerden intikam alandır.

Kamer Suresi. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. A'raf Suresi. Biz de ayetlerimizi inkar ettikleri ve onlara kulak vermedikleri için kendilerinden intikam aldık da hepsini denizde boğduk. Secde Suresi. Rabbinin ayetleriyle kendisine öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz günahkarlardan intikam alacağız. El-Müntakim'dir o Celle Celaluhu. Bu ismin müminlere bakan yüzü huzur verir insana. İman yüklü bir yürek, El-Veli, El-Vekil olan Rabbinin hakkını koruyacağını da bilir. Aziz kardeşlerim, zaman mefhumu zalimlerin cezalandırılmasında bu dünya için yetersizmiş gibi görülebilir. Zalimlerin yaptıkları yanına kar kalacak gibi görülebilir. Ama hakikat öyle değildir. İyice keşmekeş hale gelmiş bulunan beşeri sistemler hadiseleri adil bir şekilde çözümleyemez. Zulüm görmüş iman sahibi kullar Rabbine sığınır, haksızlıkların çözümünü Rabbine bırakır, davacı olduğu kulu Allah'a havale eder. İntikamımı sen al, ben acizim, sen ise azizsin Allah'ım diyerek Hazreti Nuh misali o yüceler yücesine iltica eder, sığınır. Dünya hayatında üzerimize düşeni, vazifemizi eksiksiz yaptığımız halde bize haksızlık edilmişse ve biz Hazreti Nuh aleyhisselam gibi Allah'a şirksiz inanmış isek, cüz'i iradenin bittiği noktada Hazreti Nuh aleyhisselam gibi bittik Allah'ım diye inlememize, o yüceler yücesi yettim kulum diye cevap verecektir. Ama bu dünyada, ama kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu zamanını onun bileceği bir anda bizim intikamımızı alacak, bizi haklı davamızda yalnız bırakmayacaktır. Peygamber kıssaları hikaye olsun diye anlatılmıyor o yüce kelamda. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, anlayalım, yaşayalım ve anlatmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla okudukça Nuh aleyhisselam olmak ne demektir öğrenecek ve böylelikle hayatın zorluklarının üstesinden imanla geleceğiz inşallah. Bu yolculuk bilmeyen bir yolculuk, bulmaya yönelik bir yolculuk, olmaya yönelik bir yolculuk. Sonuçta da dostun dosta gidişi gibi ölmeye bir yolculuk ve ebedi saadete yapılan bir yolculuk. Yüce Rabbim hepimize saadet idareyin, yani dünya ve ahiret mutluluğunu nasip eylesin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Ya Enis,
3: ya Enis,
2: ya Enis.
4: Senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmetini umarım. Rahmetinin denizine al beni.
2: Ya Erhamur Rahimin.
4: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim, ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
2: Ya Fatır,
3: ya Fatır, ya Fatır.
4: Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
2: Ya Fadil,
4: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir. Fazlından fazla.
0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Furkan 74-77 Müminlerin Duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indim perde ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedi? Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş? Tarak gibi diş diş, didik didik olmadan. Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün iş. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin, şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez, ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal, bak. Dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili, bir başkasına tutulmuş, o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Babam, benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim, kimselerden ihsan dileme. Bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin. Derdinle haldaş ol, derman dileme.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد

ونبئهم عن ضيف إبراهيم.

المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين.

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين

بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى

تاكلون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من

وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.

شاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 1991
1: fırmaklar'ı
0: Davet
1: Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hurle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakka aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen. Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına varan.
2: Gönlümüzden gönlümüze.
3: Bir gül.
2: Davet Radyo.
3: Evrenin nazlı gülü. Burcu burcu kokan çiçekler arasındaki gülşenden bütün salemliği, güzelliği üzerine toplayan, pırıl pırıl etrafını raihasıyla sarhoş eden bir gül. Ol gülşendeki tüm çiçeklerin belki saygıdan, belki de gözleri kamaştığı için başlarını kaldıramadan, boyunları bükük onu temaşa ettikleri bir gül. Dibinde bitmeye çalışan minnacık otların gurur kaynağı, güneşin tam ışıklarını süzerek ona sonsuz bir özenle ulaştırdığı ve gün boyu onun için parıldadığı bir gül. Ya şu bülbüle ne demeli? Nasıl da şakıyor? Ne güzel nameler yapıyor? Hiç solmayan güzelliği daha da artan, bilinmeyen yönlerinin de keşfedilmesiyle daha da nadileşen, hey nazlı gül. Nazlı çiçeğimiz dedik, gülümüz dedik. Bilseydik de ona sözlerin en güzeliyle hitap etseydik. Bu gece bir gülşene girdik ki ne gülşen. Ve o gülşende bir gül seyreyledik ki ne gül. Evet, karşımızda Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Seyyidül Kevneyn. İnsanların en güzeli. Hem de ölesiye sevebilmek, onu anlatmak,

onu anlatmaktan aciz kalmak. Bunun için Nesimi'nin sözleriyle konuşmak.

bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Tomurcuklu sümbüllerde yeni açmış bu güllerde, hüzün dolu gönüllerde senin aşkın var Allah'ım. Hak kelamdır hep sözlerde, Kur'an aşkı var özlerde, feri sönmüş şu gözlerde senin aşkın var Allah'ım. Garip aşık sözü keste, hakkı zikret her nefeste, şu bülbülde bu kafeste senin aşkın var Allah'ım.

0: Gönlünüzden gönlünüze davet radyo.
1: Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyin, Ya Muhyin, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin.
2: 91.

Deccali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten nur. Ey rahmeti alem, risaleten nur.

0: 91.0
1: 26 Tarih Ağustos abi. 1922 Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galibet, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İslam'ın temellerinden biri zekattı. Allah için vermekti. Malın, servetin belli bir kısmını vermekti. İmani bir sorumluluktu, imani bir zorunluluktu. Vermek insana zor gelendi. Nefsin bencilliğini aşmak kolay değildi. Ama iman eden kalp verdiğinde rahat bulurdu, rahat ederdi. Namazla infak ikili gibiydi, ikiz gibiydi. Farz namazlarla mahallenin mescidinde toplumla iç içe olmaktı. Toplumla kaynaşmaktı. Farz-ı ayın olan kardeşliği geliştirmekti, perçinlemekti. Namazla hem Rabbani iklimde yürümekti, olgunlaşmaya doğru yürümekti, hem de topluma doğru yürümekti. O toplumun bir ferdi olduğunun bilinciyle hareket etmekti. İnfakla, zekatla topluma açılmaktı. İmkanları paylaşmaktı. Namazda gönül bütünlüğüne doğru bir gayret vardı. İnfakla, zekatla toplumun maddi hayatını belli bir ahenkte tutmaya gayret vardı. Namaz bir kanattı. Zekat bir kanattı. Ancak iki kanatla dengeli bir hal olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye gelen heyetlere sohbetler ediyor, İslam'ın esaslarını anlatıyor, zekatı gündemde